Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum.

Gün gelir görürsen hali perişan, hiç umutsuz, hiç gayetsiz dolaşan, yorgun bitkin yaşamla uğraşan, yabancı zannetme, o garip benim, yabancı zannetme canım.

dün gece. Dün gece yine seni düşündüm sadece. Ölüm mü yoksa sensizlik mi diye. Ölüm sensizlikse, sensizlik zaten ölümdü benim için. Anladım ki beni hayata bağlayan tek varlığım, tek sevdiğim, her şeyimsin.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım. Zehir etti gençliğimi.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977. Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
0: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers.

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel.
0: Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde, evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: adresi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 0213, iş telefonu 0256 711 4734.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, F-

0: doğru adres.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
0: IFM Reklam.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
1: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
5: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

Kutay FM reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence.

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend

0: Priz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin liradan, köşe koltuklar 28 bin liradan, genç odaları 32 bin liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam, 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta eller.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: 0213 iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Make-up, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada: Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres: Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağanı. Kuşadası Şubesi, Ender Ağanı.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi, kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A. Efeler Aydın.
6: Aydın'da konforun adresi: Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0500

0: Günaydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
0: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
3: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güven...

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: stres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya, Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
7: IFM Reklam.

döner. Aa, acayipsin. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım. Oynama şıkkıdım şıkkıdım.

0: Hay FM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilyam 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent.

0: Metre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507-807-9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi, 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜMOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence,

0: doğru adres. Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi, 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: içine.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler, Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı, Efeler, Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler, Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel

Kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı numara 21A, Efeler, Aydın.
4: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 69 09. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: IFM Reklam.

0: goose. That shit slap.
1: Disco X on the

0: aniden aniden aniden. Ay efem reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Cine'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınızda yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

0: 13, iş telefonu 0256 711 47 34.
1: Efelerde yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
2: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence

0: doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kopkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kopkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya, Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazır.

0: Adresi Aydın Çin'e.
1: NY Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 43 71. Telefon 0256 225 43 71. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Make-up, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı, Twin Towers Residence.

0: güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle...

0: Acil sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Anı. Kuşadası Şubesi Ender Anı.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik MaxiFit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 0888 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kupkuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kupkuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler Aydın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya 7 Eylül Mahallesi Muğla Yolu Üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanıyor.

0: Şirketi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: IFM Reklam.

IFM Reklam. Nurdan Kuaför Make-up, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve

0: profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada, Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 84 36.
3: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler, Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.219 lira yerine 57.499 liraya, 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
6: Yıllarca bu bölgede hizmet etti. İnsanını tanıdı, güven kazandı. Şimdi aynı güven ve kalite Ümit Akın öncülüğünde Kop Kuru Yemiş'te sizlerle buluşuyor. Aydın'da lezzetin yeni adı Kop Kuru Yemiş. Hijyenik koşullarda hazırlanan taptaze kuru yemişler, yöresel lezzetler, mis gibi kahveler ve özenle seçilmiş ürünlerimizle sizlere sağlıklı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Kısa sürede bizi tercih eden, her gün ziyaret ederek ailemizin bir parçası olan değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven, samimiyet ve paylaşmanın mutluluğu var. Ailenizle geçirdiğiniz keyifli anlara ortak olmaya, lezzeti paylaşarak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Ali İhsan Paşa Bulvarı, numara 21A, Efeler, Aydın. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
7: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın yerli firması Ev Dekor Mobilya, 20 yıllık güvenle yeni sezonun en trend ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Çeyiz kampanyaları 239 bin liradan, koltuk takımları 63 bin 500 liradan, köşe koltuklar 28 bin 500 liradan, genç odaları 32 bin 500 liradan, yatak baza başlık setleri ise 19 bin liradan başlayan fiyatlarla. Zamanında teslimat ve eksiksiz kurulum hizmetiyle Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi Muğla yolu üzeri Hesaplı AVM yanında.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan.

0: Mahallesi Aydın Çin'e.
1: NE Global Sigorta, bir telefon kadar yakınız. İletişim 0507 807 9909.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Arçelik Orhan Erdem Mobilya'da aradığınız her şey tek noktada. İnegöl Mobilyası, Arçelik beyaz eşya, halı, perde ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm ürünler Orhan Erdem Mobilya'da sizleri bekliyor. Üstelik elden taksit imkanıyla bütçenizi yormadan evinizi baştan aşağı yenileyebilirsiniz. Dahası var, ev alışverişini Orhan Erdem Mobilya'dan tamamlayanlara Arçelik 108 ekran Google TV hediye. Kalite, güven ve avantajlı alışveriş için siz de Arçelik Orhan Erdem Mobilya'ya uğrayın. Adres: Hasan Efendi Mahallesi, Sevgi Yolu Münir Özkul Sokak No 11, Efeler Aydın. Telefon 0256 225 4371. Telefon 0256 225 4371. Arçelik Orhan Erdem Mobilya. İnegöl Mobilyası'ndan Arçelik beyaz eşyaya, halıdan perdeye. Eviniz için ne lazımsa hepsi tek noktada. Doğayla iç içe huzurlu ve keyifli bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Ailenizle, sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla şehirden uzaklaşıp doğanın tadını çıkarın. Özel piknik alanı, kahvaltı keyfi, mangal imkanı, at binme deneyimi ve aile dostu etkinlik alanlarıyla Atlı Bahçem sizleri bekliyor. Servisler işletme tarafından sunuluyor. Alanlar işletme kontrolündedir. Size sadece güzel bir günün keyfini çıkarmak kalır. Atlı Bahçem Kır Bahçesi. Adres: Hayvan Pazarı yanı Efeler Aydın. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0542 471 4977.
3: Atların sihirli dünyasına adım atarak, onlarla sevgi bağı kurarak, onlarla tanışmaya, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeye hazır mısınız? The Serious Riders Atlı Spor Kulübü'nde çocuklar ve yetişkinler için başlangıç ve ileri seviye profesyonel binicilik eğitimleri. Avrupa'da ünlü çiftliklerde yetiştirilmiş ve ülkemize getirilen atlarla alanında uzman antrenörler eşliğinde sizleri bekliyor. Üstelik binicilik düşündüğünüz kadar pahalı değil. Uygun fiyatlı eğitim seçenekleriyle siz de bu özel deneyimi yaşayabilirsiniz. The Serious Riders Atlı Spor Kulübü, Kardeşköy Mahallesi 5029/2 Sokak, numara 5/4, Efeler Aydın.
2: Efeler'de yaz akşamlarını müzikle ve doğayla güzelleştiriyoruz. İmamköy Mahallesi'ndeki doğa restoranımızda Efeler Belediyesi Kent Orkestrası her perşembe akşamı misafirlerimize müzik ziyafeti yaşatacak. Doğa içindeki keyifli yaz akşamlarına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Rezervasyon için 0256 340 0256. Efeler Belediyesi.
4: Traktörünüz emin ellerde olsun. TÜBOSAN yetkili servisi Alim Traktör, bakım, onarım ve servis ihtiyaçlarınız da yanınızda. Ramazan Akbaş ve oğulları Alim ve Berkay Akbaş, tecrübesi ve güveni

0: Kanada alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanla bitti. Baba ve oğlu hayatını kaybederken anne yaralandı. Olay Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen Mehmet Nuri A. alacak verecek meselesi nedeniyle Aytekin Fil ve eşi Neslihan Fil ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Aytekin Fil ile eşi Neslihan Fil'e tabanca ile ateş etti. Olay sırasında şüpheliye müdahale eden çiftin oğlu Sinan Fil kaçmaya çalışan şüphelinin otomobiline bindi. Şüpheli otomobilde Sinan Fil'i de başından vurduktan sonra aracı Gürselpaşa Mahallesi'nde terk ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinan Fil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Aytekin Fil de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Neslihan Fil'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Kaza Yıldıztepe Mahallesi Muammer Hastepe Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halindeki motosiklet sollama yaptığı sırada sokağa dönmek isteyen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet bir sitenin otoparkına savrularak park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada motosiklet hurdaya dönerken kamyonetle park halindeki iki otomobilde de hasar oluştu.
1: Buna da değmiş mi?
2: Buna da değmiş. Durunca ses geldi.
3: Benzin akıyor.
4: Burada.
5: Burada.
4: Salih burada.

0: Yola savrulan motosiklet sürücüsüyle kamyonet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsünün kask takması sayesinde başından yara almadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1: Yiyecek bir lokması vardı.
0: Yaralı iki sürücü ilk müdahalelerinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölge sakinleri aynı noktada sık sık kaza yaşandığını belirterek araçların hızını düşürmek için caddeye kasis yapılmasını istedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Ona da değmiş mi?
0: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden ikisi çocuk dört kişi yaralandı. Kaza Tavşanlı-Kütahya karayolunun Tavşanlı istikameti 12. kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı yönüne ilerleyen FA yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobil çarpmanın şiddetiyle savrularak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü FA ile araçta bulunan BA, HA ve DA yaralandı. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy mahallesinde yaşanan foseptik sorunu bir işletme sahibinin tepkisine neden oldu. Gülbahçe Kır Düğün Salonu işletmecisi Kenan Ocak, komşu işletmeye ait foseptik çukurundan taşan atık suların kendi işletmesinin bulunduğu alana ulaştığını iddia etti. Gülbahçe Kır Düğün Salonu'nun işletmecisi olduğunu belirten Kenan Ocak, işletmenin yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bir aile işletmesi olduğunu söyledi.
3: Bir yıldır bir sorunumuz var. Bu sorunu bir türlü çözemiyoruz. Yan taraftaki işletmenin tuvalet çukuru, lağım suları, pislikleri benim işletmeme böyle akmakta, arka taraftan gelip bunu kendisine söyleyip kendisi bir hiçbir çözüm üretmemekte. Aynı zamanda Kızılcaköy köy muhtarlığına gidip muhtarı aldım geldim gösterdim. O da bir çözüm bulamadı.
0: Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne başvurduğunu anlatan Ocak, kendisine sorunun taraflar arasında çözülmesi gerektiğinin söylendiğini öne sürdü.
3: Zabıta'nın tek söylediği kelime şu, kendi aranızda çözün bu işe, çözemezseniz bizi gelirsek, gelirim sizi ne ekseniz bakar, ruhsatınızı iptal ederim dediği kelime bu. Tabii ben bu arada bu lafı duyduktan sonra çektim geldim. Bu yoğunluk çoğalmakta, günden güne çoğalmakta. Ondan sonra tekrar telefon açtım zabıtaya. Zabıtanın müdahale etme yerine eğer şikayetçi olursan gelir ruhsatını iptal ederim diyor. 10 yıl önce almış olduğum ruhsata. Bu işe müdahale etme yerine ruhsatımı iptal etmenin derdinde.
0: İşletmede çok sayıda organizasyon gerçekleştirildiğine ve binlerce kişinin ağırlandığına dikkat çeken Ocak, yaşanan durumun halk sağlığı açısından incelenmesi gerektiğini belirtti.
3: Haftalık buraya 5.000, aylık 10.000 misafir geliyor Aydın'dan. Bunların hiçbir sağlık şeyi yok, sağlık durumu yok. Bunlar her an hasta olabilir. Yani bir kişi ayda 20.000 kişiyi sağlığına uyma hakkı yok. Devleti de bir sürü zarar sokma hakkı yok.
0: Kurumların bölgede inceleme yapmasını isteyen Ocak, Aydın Valiliği ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.
3: Sayın Valimiz yeni geldi, hoş geldi. Sosyal medyadan takip ettiğime göre rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nu çok benzetiyorum iş takibinin dolayı. Bu işi de ilgilenmesini bekliyorum.
0: Tek beklentisinin atık su sorununun ortadan kaldırılması olduğunu vurgulayan Ocak, sözlerini şöyle tamamladı.
3: Sağlık Bakanlığı'ndan, Sayın Valim'den bu işin çözümü. Çünkü belediyede bu işi çözemiyoruz. Kendi aranızda çözün diyor. Biz defalarca bir yıldır bu sorun çözülmüyor. Çözülmediği için şikayet etmek zorundayım. şikayet etme diyor. Edersen ruhsatını iptal ederim diyor. Ben buradan Sayın Valim'den, Sayın Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum.
0: Manisa'nın Turkutlu ilçesinde Makilik alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

0: Yangın Osmancık Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangında 15 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Alevleri havadan 2 uçak ve 9 helikopterle, karadansa 16 arasöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Aydın'ın Efeler ilçesinde doğanın içine bırakılan tonlarca kömür atığı çevre kirliliğinin boyutunu gözler önüne serdi. Danışment Mahallesi yol ayrımıyla Horozköy Mahallesi arasındaki yol kenarında kullanılmış kömürlerden geriye kalan atıkların vadiye döküldüğü görüldü.
1: Bakın burası dağlık alan. Bunları görmeyenler, bu pisti Brezilya'yı görmeyenler.
0: Yaklaşık 4-5 tır dolusu olduğu değerlendirilen kömür artıkları yol kenarından doğrudan doğal alana boşaltıldı.
1: Kaç tır bilmiyorum artık, bakın.
0: Ortaya çıkan görüntüler çevreye duyarlı vatandaşların tepkisini çekti.
1: Seri numaralarından kimin döktüğü, kimin sattığını bulabilir. Bakın aşağı doğru gidiyor. Yazıklar olsun. İşte doğaya kimler zarar veriyor? Acımasız görüntü.
0: Bölgenin uzun süredir kurak olması ve çevredeki bitki örtüsünün kuruması ise endişeyi daha da arttırdı. Vatandaşlar olası bir yangın durumunda vadide müdahalenin zorlaşabileceğine dikkat çekerek atıkların bir an önce temizlenmesini istedi. Burası çöplük değil, bu kadar atık doğanın içine nasıl dökülür diyerek tepki gösteren vatandaşlar sorumluların tespit edilmesi çağrısında bulundu.
1: Gariplerle onlarla bunlarla uğraşıyorlar. İşte kötü insanların marifeti burada, bakın tırlarca, kaç tır bilmiyorum artık, bakın. Getirmiş yapmış getirmiş bir Allah'ın kulu. Kömür isimlerden gitse bile seri numaralarından kimin döktüğü, kimin sattığını bulabilir. Bakın aşağı doğru gidiyor. Yazıklar olsun. İşte doğaya kimler zarar veriyor? Acımasız görüntü.
0: Bölge sakinleri belediye ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün bölgede inceleme yapmasını, atıkların kaldırılmasını ve benzer olayların önlenmesi için denetimlerin artırılmasını istedi.
1: Bakın. Ne bir tır, belki iki tır, üç tır, bakın beş tır belki. Bakın burası dağlık alan.
0: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada cadde adeta savaş alanına döndü. Karşıyaka mahallesinde seyir halindeki kadın sürücü bir anda hızlanarak önünde ilerleyen aracı arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil ardından yol kenarında park halinde bulunan bir başka araca da çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken çevrede büyük panik yaşandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa çıkarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde kadın sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Tevfik Gül, yıllardır yetiştirdiği arama köpekleriyle afet bölgelerinde hayat kurtarıyor.
1: İleri! İleri! Aferin sana ya!
0: 2015 yılından bu yana sertifikalı arama köpeği yetiştiren Gül, birçok cins köpeği eğitti. Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda arama kurtarma operasyonuna katılan Gül, şimdi de Jiro isimli cins köpeği sertifikalı arama köpeği olarak yetiştiriyor.
1: Tünel!

0: bravo.
1: Arama köpeklerinde oyun güdüsünün yüksek olması gerektiğini belirten Gül, köpeklerin afet bölgesindeki arama faaliyetini bir oyun gibi algıladığını ifade etti. Yetiştirdiği köpeklerle birçok hayatın kurtarılmasına katkı sağladığını belirten Tevfik Gül, sağlığı el verdiği sürece bu çalışmayı sürdüreceğini söyledi.
2: Çocukluğumdan beri köpeklerle geçen yaşantımı profesyonelleştirmeye karar verip 2012 yılında köpek eğitmeni olmaya karar verdim ve bununla alakalı çalışmalara başladım. Bunun akabinde 2015 yılında yetiştirmiş olduğum köpekleri arama köpeği yapmaya karar verip arama köpekleri sınavlarına katılmaya başlayıp Akut Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü olarak yetiştirmiş olduğum köpekleri operasyonlarda kullanmaya başladım. Şu ana kadar 4 adet İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sınavda akredite ettiğim köpeğim var. Birisi Border Collie Diff, diğeri İzmir depreminden hatırlarsınız Belçika Malinois Bob vardı. Yakın zamanda vefat eden köpeğim Alfa, o da bir Belçika Malinois'ti ve şu anda hala beraber çalıştığımız Yak Terrier'im var. Küçük ırk bir köpek ve alttan gelen 2 yavru, bir de yetişkin Belçika Malinois'im var. İzmir, Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerine katıldım ve birçok doğa aramasına katıldık köpeklerimizle. Köpeklerimizle katılmış olduğumuz her operasyonda, her afette sonunda köpeklerim bana gurur onlarla gurur duymamı sağladılar. Arama köpeğinin önemi şöyle, yani teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen bir köpek kadar özellikle deprem bölgesinde enkaz altında efektif kullanabileceğimiz herhangi bir cihaz henüz icat edilmedi. Bu defalarca konuşuldu, yazıldı, fakat yine söyleyeyim, yani böyle bir cihaz henüz icat edilmedi. Bir köpek 10 katlı 15 katlı bile olsa bina, eğer altında birisi yaşıyorsa, zemin katındaysa bile o kişi nefes alıp vermeye devam ediyorsa, yani o oksijen bir yerden girip karbondioksit bir noktadan çıkıyorsa, o köpek o kokuyu bulup bize tam olarak nerede olduğunu söyler. Köpeğin oyun güdüsüne çok bizim için çok önemli. Çünkü oyun güdüsüyle köpek oyun oynadığını düşünerek yapıyor bu kurtarma faaliyetlerini. Yani köpekler bir deprem oldu ve bu enkazın altında insanlar zor durumda olarak düşünmezler. Bunu bilemezler maalesef yaratılışları gereği. Ama eğer kazazedeye ulaştıktan sonra ona havlayarak bize işaret verip oyununu, oyuncağını alabileceğini köpeğe doğru şekilde öğretebilirsek köpekleri bu şekilde afet alanlarında kullanabiliyoruz. Burada köpeğin çekinik olmaması, agresif olmaması, köpeğin rahat olması, işbirliğine açık olması ve oyun hırsının çok yüksek olmasını isteriz arama köpeği seçerken. Zor, çok büyük zorlukları var maalesef. Her işte olduğu gibi bu işin de ayrı zorluğu var. Bu işin duygusallığı, duygu yükünü eğer bir tarafa bırakırsak çok gurur verici bir iş. Bu işi yaptığım için gurur duyuyorum. Her halükarda, yani ne olursa olsun, mutlaka bu işi yapmaya devam edeceğim sağlığım el verdiği sürece. Bu işi yaparken, bu işi yaptığımda ülkeme karşı olan borcumu ödüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Bu benim için vicdan rahatlığı ve her işin sonunda da gurur duymama sebep oluyor.
0: Yak here! Ready! Yak here! Ready! Yak
1: iyi.
0: Aferin sana yak. Bravo sana.
1: 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileler için yeni bir süreç başladı. Uzmanlar özellikle istediği sonucu alamayan öğrenciler üzerinde baskı kurulmaması ve ailelerin kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmaması gerektiğini belirtti. Uzman psikolog Umut Durmaz, sınav sonucunun bir öğrencinin değerini ya da gelecekteki başarısını tek başına belirlemediğini söyledi. Ailelerin bu dönemde çocuklarına destek olması, sonuca odaklanmak yerine önlerindeki seçenekleri birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Sınav sürecinde yaşanan yoğun kaygının öğrenmeyi ve başarıyı olumsuz etkilediğini belirten Durmaz, duyguların kabul edilip doğru yönetilmesinin önemine dikkat çekti.
3: Biz çocuklarımızda bir şeylerin yolunda gitmesini istiyorsak, onların başarılı bireyler haline gelmesini istiyorsak ve onların geleceklerini iyi inşa etmelerini istiyorsak, en başta dönüp kendimize bakmamız gerekiyor. En başta kendi ruhsallığımıza bakmamız gerekiyor. En başta kendi duygularımıza bakmamız gerekiyor. Kaygımıza, heyecanımıza. Çünkü çocuk ne alırsa bizden alıyor. Endişeden ne kadar uzak tutabiliyorsak çocuğu, başarılı olma olasılığı o kadar fazla artacaktır. Başarı tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Ve çocukların gerçekten potansiyellerini dışarıya çıkarabilmesi için, gerçek başarıya ulaşılabilmeleri için, gerçek başarıya ulaşabilmeleri için en başta mutlu olmaları ve kaygıdan uzak olmaları gerekiyor.
4: Aydın'ın Karacası ilçesinde yaklaşık 200 yıllık bir konak. Duvarları geçmişin izlerini, odaları ise yüzyılların hikayesini taşıyor. Biz de bu tarihi konağın kapısını araladık.
5: Ben Emin Mete, öğretmenlik ve belediye başkanından emekliyim. Ama şu anda turizm işiyle ilgileniyorum. İlçemde turizmin canlanması için bir mücadelem var. Ve insanları uyandırmak, biraz bir duygu verebilmek. Turizm işinin insanlarımıza, Karacasoy'umuza çok büyük hizmet vereceğini düşünerekten bu işi yapıyorum şu anda.
1: Taş duvarları, ahşap yapısı ve geleneksel mimarisiyle yaklaşık 250 yıllık tarihe tanıklık ediyor. Karacasu'daki bu tescilli konak yıllar sonra yeniden hayat buldu. Ailesinden miras kalan konağı restore ettiren Emin Mete, yapının tarihinin 250 ile 300 yıl öncesine dayandığını tahmin ettiklerini söyledi.
5: Bu konak bana ailemden miras kaldı, anne ve babamdan kaldı. Bu tescilli de bana kaldı. Bana kalınca ben de sevindim. Çünkü ben Karacasu'da bir hareket yapmak zorundayız. Bir kıvılcım yakmak zorundayız. İçimizdeki ateşi söndürmemek zorundayız. Onun için de bir mücadelenin içine girdim. Turizm işine girdim.
1: Başlangıçta konağı ev olarak kullanmayı planlayan Mete ailesi daha sonra turizme kazandırma kararı aldı. Ailece turizm eğitimleri alındı ve gerekli belgelerin tamamlanmasının ardından konak ziyaretçilere açıldı.
5: Bunun için üniversitenin açtığı kırsalda turizm kurslarına katıldık. Eşim ve ben katıldık tabii. Çünkü belgelerimiz olsun, bu işi bilelim, araştıralım. Ve sağ olsun üniversite, Adnan Menderes Üniversitesi, Memnune İnci Meslek Yüksek Okulu bize bu konuda çok yardımcı oldu. Şimdi konağımız eski bir konak. Ben tarihiyle ilgili çalışma yaptım biraz. Geriye doğru gitmek istedim. Bir 120 yıl geriye gidebildim. 120 yıl Osmanlı kayıtlarında. 120 yıl geriye gidebildim. Burası 4 veya 5 kez el değiştirmiş ev değişik zamanlarda. Bize 1980'li yıllarda bize geçti. 1980'li yıllardan beri biz devam ediyoruz. Ama konağımızın yaklaşık 250 ile 300 yıl olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu da nereden tahmin ediyoruz diyebilirsiniz. Bahçemizde bir tane zeytin ağacı var. O zeytin ağacına aşı yapılmış. Ben ilçe tarım müdürlüğünden ziraatçı arkadaşlar gelmişti. Bu zeytin ağacı kaç yaşındadır diye soru sormuştum. 250 ile 300 arası var dediler.
1: Restorasyon, Koruma Kurulu'nun izni ve İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün gözetiminde gerçekleştirildi.
5: Tamamen Osmanlı mimarisi, Türk mimarisine göre yapılmış durumda. Evin üç tarafı, arka ve yan cepheler 80 santim kalınlığında taş duvar, çamurla örülmüş. Orta bölmeler Bağdadi, tamamen Bağdadi, yani Türk mimarisine uygun. Hidrolik kireç dediğimiz kireç de sıvandı. Ve burası tescilli bina olduğu için de burası tamamen Koruma Kurulu'nun izni doğrultusunda Röleve Müdürlüğü, İzmir Röleve Müdürlüğü'nün gözetiminde restorasyonu yapıldı.
1: Konağın özgün dokusuna dokunulmadı. Kullanılabilecek durumdaki eski malzemeler özenle korundu. Restorasyonda en büyük zorluksa geleneksel yöntemleri bilen usta ve uygun malzeme bulmak oldu. Farklı il ve ilçelerden ustaların desteğiyle tarihi yapı yeniden ayağa kaldırıldı.
5: Bu işi yapacak ustalarımız kalmamış, azalmış, sayılı. Bu ustaları Aydın'dan bulduk, Denizli'den bulduk, Kavaklıdere'den bulduk, Çamlı'dan bulduk. Onları böyle hepsini birleştirdik. Böyle bir eser ortaya çıktı. Taklardaki koyacağımız tahtalarda ne olmayacak? Budak olmayacak dediler. Şimdi düşün, çam ağacında budaksız çam ağacı, hayal et. Ve şimdi böyle deyince ben bir panikledim. Ya ben yapmasam mı acaba? Ben nereden bulacağım budaksız çam ağacını?
1: Prodisyas'tan el sanatlarına, tarihi konaklardan yaylalarına kadar pek çok değere sahip Karacasu'nun turizmde kalkınabileceğini vurgulayan Mete, tarihi yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması için çağrıda bulundu.
5: Güneşin doğuşu ve batışını köşelere yerleştirerek güneşin doğuş ve batışını sembolize etmiş. Hepinizin gördüğü gibi şu taraftan güneş doğuyor, şu taraftan batıyor. İşte güneşi de bu şekilde sembolize etmiş.
1: Mete, Karacasu'daki diğer tarihi konaklarında ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, neden bir Şirince, bir Safranbolu olmayalım sözleriyle ilçenin turizm potansiyeline dikkat çekti.
5: Tabii bu konağın yapımında bize destek olan koruma kuruluna, röleve müdürlüğüne, işçi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlar bizi hakikaten çok büyük destekler verdiler. O destekler sayesinde ümitsizliğim ümit haline geldi. Onların sayesinde bu hale getirebildim. Ve çok da mutluyum bu konuda. Halkımız da her zaman gelip gezebilirler, görebilirler. Tabii birazcık bu işleri yapmak zor gibi görülse de içine girdiğiniz zaman kolay olduğunu da anlıyorsunuz. Onun için lütfen Karacasu Konakları için yerel yöneticiler, sivil toplum

0: var, demirciler var, yaylalarımız var, etnografi müzemiz var. Bu değeri kaçırmayalım. Karacasu'da sanayi için uğraşacağımıza gelin turizmle kalkınalım diyorum. Zaten de yine benim sloganım olan Karacasu turizmle kalkınacak. Herkes taşın altına elini koysun. Gelin bir olun canlar diyorum.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan vatandaşlar evlerine, araçlarına ve sokaklara çöken siyah partiküller nedeniyle zor günler geçiriyor. Ali Kahya Atatürk Mahallesi sakinleri demir tozu olduğunu belirttikleri parçacıkları mıknatıs yardımıyla topluyor. Mahallede yaşayan Tugay Ataş, tozların evlerin içine kadar girdiğini, sofraların ve araçların üzerinde biriktiğini söyledi.
2: Demir tozu.
1: Vatandaşlar camlarını açmakta ve dışarıda yemek yemekte dahi zorlandıklarını belirtirken, biriken tozları süpürge yerine mıknatısla temizlediklerini söylediler.
2: Kuruldu fabrikalar genellikle ve şu anda onlarla mücadele etme ediyoruz. Hani burada mahalleli olarak evimizin her yerinde demir tozu, işte oturduğum odada demir tozu, akşam yemek yiyeceğim soframı kuruyorum, sofrada demir tozu, her yerde benim hayatımın bir köşesinde yer edindi demir tozu. Hani ciğerlerimize kadar yapıştı. Hani evimizin her tarafında mıknatıs da artık, hani süpürgeyle evi temizlemeyi bırak, artık mıknatıs da evin içinde demir tozu temizliyoruz.
1: Mahalle sakinleri yaşadıkları sorunun araştırılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.
3: İçeriye kadar demir tozları girmiş. Bu evde iki tane çocuk yaşıyor.
2: Hayatımızı tehlikeye atan bu demir tozu ciğerlerimize...
1: Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Ulus Kavşağı'nda yasak olmasına rağmen yapılan U dönüşleri tehlike saçıyor. Fevzi Çakmak Bulvarı'nda Antalya istikametinde bulunan U dönüşü yapılmaz levhasını içe sayan bazı sürücüler kavşakta tehlikeli manevralar yapıyor. Kural ihlalleri nedeniyle bölgede sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Son olarak akşam saatlerinde yasağa rağmen U dönüşü yapmaya çalışan bir otomobille ana yolda seyir halindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Çarpışma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bölgede taksicilik yapan Onur Erdoğan, yasak U dönüşleri nedeniyle neredeyse her gün kaza yaşandığını söyledi. Erdoğan, bir günde 5 kazaya şahit olduğunu belirterek, kavşakta sürücülerin yanı sıra yayaların da tehlike altında olduğunu ifade etti. Bölge esnafı ve sürücüler, kural ihlallerinin önlenmesi için kavşakta ek tedbir alınmasını istedi.
4: Burada U tabelası olduğu için hala görmüyorlar. U çekiyorlar. U çektikleri için de burada kazalar oluyor. Ben bunlar için videolar çektim ama herkes beni işlemeye başladı. Benim amacım burada kazalarda mal ve can kaybı olmasın diye video atmamdı. Ama hala insanlar cezaları göz önünde bulundurmuyor. Hala U çekişleri yapıyor. Biz bunun için buraya ya trafik ekibi ya da yetkililer görüp buraya bir bilgilendirmek amaçlı sosyal medyada paylaşımlar da yapılabilir. Ama maalesef insanlarımız hala U çekmeye, burada kazaların olmaya devam ediyor. Bazen günde bir tane oluyor, bazen 3 tane oluyor. Benim gördüğüm 5 tane. Hatta dün taksici arkadaşımız da kaza yaptı burada. Belki videolarda görmüşsünüzdür. Şurada insanlar falan vardı. İnsanları da tehlikeye atıyoruz. Yani bunun için çalışmalar yapılmasını isterim.
5: Bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya.
1: Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden yola dökülen boya ilginç görüntülere neden oldu. Olay 17 Ağustos'ta Dinar Çaykara yolunda meydana geldi. Tırdan yola dökülen kimyasal madde etkili olan yağışın ardından asfalt üzerinde köpürerek yayıldı. Yoldan geçen araçların lastiklerinden sıçrayan karışım araçların kaportalarında mor ve beyaz renkte izler oluşturdu. Ardından başlatılan incelemede yola dökülen maddenin boya olduğu ve MÖ idaresindeki tırdan döküldüğü belirlendi. Tırın yola boya dökerek ilerlediği anlarsa arkadan gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5: Bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Şuna bak, vallahi billahi var ya bak. Adam... Tövbe estağfurullah, tövbe, şuna bak, plakaya bak, plakaya. Gitti gitti, komple gitti.
1: Görüntülerde diğer sürücülerin uyarısı üzerine tırın yol kenarında durduğu, görüntüyü çeken sürücünün ise korna çalarak tepki gösterdiği görüldü. Tır sürücüsüne 3000 lira para cezası kesilirken ehliyetine de 15 ceza puanı uygulandı. İzmir Doğal Yaşam Parkı 4 yeni gibonu ağırlamaya başladı. 19 yaşındaki Bruno ile 29 yaşındaki Justin Beyaz Elli Gibon, 24 yaşındaki Savannah ve 8 yaşındaki kızı Mula ile Gibon ailesinin en büyük türü olan Siamanglardan. Uzun kolları sayesinde dallardan dallara hızla sallanarak ilerleyen Gibonlar adeta havada uçuyormuş gibi hareket ediyor. Günün büyük bölümünü ağaçların üzerinde geçiren Gibonlar hareketli ve renkli görüntüleriyle özellikle çocukların ilgisini çekiyor. Türkiye'de yalnızca İzmir'de bulunan beyaz elli gibonlar, koyu renkli vücutlarına karşılık açık renkli el ve ayaklarıyla dikkat çekiyor. Siamanglarsa gibon ailesinin en büyük türü olarak biliniyor. Boğazlarının altındaki özel ses kesesine şişirerek oldukça güçlü sesler çıkarabiliyorlar. Darıca'daki özel hayvanat bahçesinin kapanmasının ardından İzmir'e getirilen 4 gibon artık doğal yaşam parkındaki yeni yuvalarında ziyaretçilerini karşılıyor.
6: Bahçesini bundan 10 yıl önce kapattık ve oradaki hayvanların doğaya dönebilecek olanları doğaya döndüler. Doğaya dönemeyecek, insana alışmış olanlarını ise İzmir Doğal Yaşam Parkı'na taşıdık. Ve 17 yıl sonra Türkiye'de bir hayvanat bahçesi daha kapandı. Darıca'daki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi. Ve İzmir Doğal Yaşam Parkı olarak oradaki hayvanları da Doğal Yaşam Parkı'nın koşullarına taşımaya karar verdik. Bunların içerisindeki iki tür de Siamang ve beyaz elli gibondu. Bu hayvanlar oldukça sevimli hayvanlar. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Çok hareketliler. Ağaçların, dalların arasında adeta ellerin üzerinde yürüyorlar, uçuyorlar. Ve bu nedenle de ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor.
7: Ben şimdi
1: Burdur'da iki gündür sokaktan gelen yavru kedi sesini takip eden Ayşe Tetik duyarlılığıyla bir canın kurtulmasını sağladı. Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olayda Tetik sesin nereden geldiğini bulmak için sokak sokak dolaşmaya başladı. İki sokak ve cadde boyunca park halindeki araçları tek tek kontrol eden Tetik bir otomobilin yanına geldiğinde yavru kedinin sesinin araçtan geldiğini fark etti. Kediyi göremeyen ancak sesini duymaya devam eden Tetik durumu yetkililere bildirdi. Araç sahibine ulaşılmasının ardından yapılan kontrolde yavru kedinin otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi sıkıştığı yerden sağlıklı şekilde çıkardı. Ayşe Tetik aracın çalıştırılması halinde kedinin hayatını kaybedebileceğini belirterek vatandaşlara araçlarını çalıştırmadan önce kontrol etmeleri çağrısında bulundu.
7: Şöyle oldu, geçtiğimiz günlerde kendim gene bir sokaktan bulduğum bir bebeğim vardı, adını Böcüm koymuştum, onu kaybettim karaciğer yetmezliğinden. O yüzden ondan sonra daha ekstra bir, zaten çok hayvanlara karşı çok duyarlıyım, ekstra bir duyarlı olmak hissettim. Hani duyarlı olmam gerektiğini hissettim. Evdeyken böyle bir kedi sesi duymaya başladım, yavru sesi. İki gündür duyuyordum, acaba dedim hani yavru mahallemizde nerede acaba diye, hani annesi mi yok ya da bir şey mi başına geldi diye düşündüm. Çıktım, iki tane ara sokak gezdim, bir tane cadde gezdim, kedinin sesini takip ediyorum. Baktım geze geze geze arabalara tek tek bir arabayı buldum, aracı buldum. Bulduktan sonra arabayı kendim kontrol ettim, önce kaputuna falan vurdum, tekerlerin altına baktım, arabanın altına baktım, yok göremedim yani ama sesini duyuyorum. Araba, hani kedi o arabadan geliyor sesi. Sonra 112'yi aradım, itfaiyeye bağlandım, araç plakasını söyledim, kendileri araç sahibine ulaşacaklarını söyledim. Daha sonra araç sahibi indi, arabayı beraber kontrol ettik, itfaiye geldi. İtfaiye geldikten sonra kedinin orada olduğunu, içinde olduğunu bulduk yani ve sonra çıkardık. Ama tabii araba, kedi, ne bileyim, kedi onun içindeydi, yavruydu, beyazmış zaten. Biz geldiğimizde sesini çıkarmadı, korktu da biraz, tedirgin de oldu. Sıcak ya da soğuk havalarda, hani soğuk havalarda da motorun sıcaklığı için arabaların altına, kaputuna giriyorlar. Eğer bu araba çalışsaydı çok kötü olurdu, onu kaybederdik yani, paramparça olabilirdi. Yani insanların ya da çevremizdekilerin böyle duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Bursa'nın İnegöl ilçesinde hemşire olarak görev yapan 37 yaşındaki Reyhan Yakışır, bisiklet sporunda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Pandemi döneminde spor salonlarının kapanmasının ardından bisiklete yönelen Yakışır, kısa sürede milli takıma kadar yükseldi. Son 3 yıldır milli takım kadrosunda yer alan başarılı sporcu, pist ve yol bisikleti branşlarında Türkiye'yi temsil ediyor. Yakışır son 3 yılda katıldığı yarışlarda 5 Türkiye şampiyonluğu ve 4 Balkan şampiyonluğu elde etti. İnegöl Devlet Hastanesi fizik tedavi bölümünde hemşire olarak çalışan Yakışır, yoğun mesaisine rağmen antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor.
8: Aynı benim.
9: Tamam. 3 yıldır milli takımda aktif olarak görev yapıyorum. Hem pist bisikleti milli takımındayım, hem de yol bisikleti milli takımındayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İtalya'da güçlü rakiplerim olacak ama derece almak için elimden geleni yapacağım. Milli formayla İnegöl Devlet Hastanesi'ni ve İnegöl'ü temsil etmekten mutluluk duyacağım. Bundan sonraki süreçte Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum.
1: Kazığı'da burnu kırılan iki çocuk annesi Aysun Alpsoy, iyileşmek için geçirdiği 4 operasyonun ardından hayatının kabusa döndüğünü söyledi. 41 yaşındaki Alpsoy'un burnu 4 yıl önce çalıştığı bakım merkezinde bir hastanın müdahalesi sonucu kırıldı. Alpsoy burnundaki hasarın giderilmesi için bir plastik cerrahına başvurdu. 3 operasyonun klinikte, son operasyonunsa hastanede genel anestezi altında yapıldığını söyledi. İddiaya göre 4 operasyonun ardından Alpsoy'un burnunda şekil bozukluğu, yırtık ve yanık izi oluştu. Başka doktorların da burnundaki işlemler nedeniyle yeni bir operasyonu üstlenmek istemediğini ileri süren Alpsoy, doktordan şikayetçi olarak hukuki süreç başlattığını söyledi.
10: Hocadan şikayetçi oldum. Evet, avukat falan tuttum. Şu anda yani başladı bizim sürecimiz. Bir de dün avukatım şöyle dedi, anlaşmayı kabul etmemiş. Hani ben sadece şunu söyledim, ben medyaya düşmek istemedim hiçbir zaman. Hocam benim ücretim neyse verin, ben burnumu düzelteyim. Hani her iki taraf da huzurlu olsun. Yani sonuçta bu burnu siz böyle yaptınız, ben yapmadım. Kabul etmediler. Kabul etmedikleri için dava açıldı dün. Hastaları molaya çıkarınca bir tane hasta ani refleksle bana vurdu. Burnumu kırdı o zaman. Buna
1: gerek yok. Olayla ilgili yargı sürecinin de devam ettiği belirtildi.
11: Bir eğrildi. Şu şurasında bir şişmeler oldu.
1: Güzel Atlar Diyarı olarak anılan Kapadokya'da güneş gözlüğü takan bir at turistlerin ilgi odağı oldu. Melek isimli atın sahibi Sarp Kutsi Poyraz, gözlüğün sadece dikkat çekmek için değil, atın göz sağlığını korumak amacıyla kullanıldığını söyledi. Turistler ilk kez güneş gözlüğü takan bir at gördüklerini belirterek Melek'le fotoğraf çektiriyor. İstanbul'dan Kapadokya'ya gelen ziyaretçiler de gözlüğün Melek'e yakıştığını belirterek hayvanların sağlığının gözetilmesinden memnuniyet duyduklarını söylediler. Güneş gözlüklü melek, Kapadokya'nın eşsiz vadilerinde tarzıyla olduğu kadar sakin ve uysal tavırlarıyla da ilgi topluyor.
12: Atları seviyorum ama hiç bu kadar yakın temasta bulunmamıştım. Bu melek atı çok sevdim. İnşallah kendisi de beni sevmiştir. Çok sakin bir at. Açıkçası ben çocukluğumdan beri hayvanat bahçelerine gitmişimdir. Hep üzülmüşümdür oradaki hayvanlara, atlara. Kötü davranılıyor, muamele ediliyor diye. Ama burada çok sevindim. Atlar gerçekten düşünülüyor. Sadece ticaret olarak görülmemiş. Atlar da düşünülmüş. Sağlıklar açısından, görmeleri açısından. Çok memnun kaldım. İnşallah bütün her yere, herkese örnek olur bu güzel davranış diyorum. Meleğe çok güzel güneş gözlüğü yakışmış. Çok asil bir at. Çok sevdim kendisini. Çok güzel enerji aldım. Çok sakin, uysal. Bebek gibi kendisi. Adı da Melek zaten. Melek gibi davranıyor aynı.
13: Bugün geldik. Bu güzel melekle tanıştık. Tarz, gözlüklerine bayıldık. Çok güzel. Çok sakin, çok uysal.
14: Atın göz sağlığı bizler için çok çok önemli olduğu için daha sonrasında da gözlüğü satın alma kararı aldım ve deneme kararı aldım. Atın göz sağlığı bizlerde çok çok önemli olduğu için de Kapadokya birazcık çok fazla toz çıkarttığı için rüzgarlı zamanlarda atın gözüne biraz zararlar veyahut da akıntı yaptırabiliyordu. Onun önüne geçmek için böyle bir karar aldım. Şimdi gelen turistlerde araziye çıktığımız zaman sabah saatleri olsun, gün içerisinde olsun gözlüğü sürekli bu vaziyette kullanıyorum. Gören turistler de birazcık ilginç karşılıyor, ilk defa karşılıyor bunu ve beğendiklerini, hoş olduğunu söylüyorlar. Ama bizler daha çok bunu göz sağlığını korumak için yaptığımız bir şey, aldığımız bir malzememiz. Şu anda da gözünde de gerçekten de faydasını gördük mü? Gördük, akıntıyı kesti, göz sağlığını direkt korumaya, almaya başladı.

0: konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Mobilya sadece güzel görünmemeli. Sağlam, rahat ve uzun ömürlü olmalı. Aydın'da yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Ev Dekor Mobilyam, kaliteli ürünleri, zamanında teslimatı ve satış sonrası desteğiyle güven vermeye

0: Hazırlanan yeni sezon ürünleri mağazada sizi bekliyor. Yeni ev kuranlara ve evini yenileyenlere özel seçenekler, 2 yıl garanti, ücretsiz kurulum ve 1 yıla kadar ücretsiz depolama imkanı. Ev Dekor Mobilya, 7 Eylül Mahallesi, Muğla Yolu üzeri, Hesaplı AVM yanında. Siz de çıkın çıkın gelin, farkı yerinde görün.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ama bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
3: LÖSEV hayat verir.

0: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkkale karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar içi 25. sokak. Düğüncü mağazası, Yağcılar içi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
4: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
5: yapmamız gereken
6: aramak yerine önce mesaj atmak.
4: Örneğin
6: internet destekli uygulamalar üzerinden
4: bir acil durum grubu kurabiliriz.
5: Böylece afet anında mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
4: Arama ihtiyacı hissederseniz de
6: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
4: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
5: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
4: önce mesaj.

0: kardeş. Siz bunun içine katıyorsunuz be. Aşk iksirimi koyuverdiniz. Ben bunları yedikten camış gibi oluyorum, camış.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Puh, iki gözü kör olmayası cer. Ganarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efemet, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelliş olup dursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk doldum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Kötü oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Veli, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyorum. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parıklımen, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başıçıkları. Şifter şifter doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Hoş.
0: Hadi otur yere. Hadi bakayım. Sen orada durun yat. Hadi.

0: IFM Reklam. Nurdan Kuaför Makeup, güzelliğinize değer katan profesyonel dokunuşların adresi. Geniş ve profesyonel kadrosuyla 25 yıldır siz değerli Aydın halkına kaliteli hizmet sunan Nurdan Kuaför Makeup, özel günlerinizi unutulmaz kılıyor. Hayalinizdeki gelin saçı, kusursuz profesyonel makyaj, kalıcı makyaj uygulamaları, en yeni renklendirme teknikleri ve yüzünüze en uygun modern kesim modelleriyle sizleri bekliyor. Siz de güzelliğinizi uzman ellere emanet etmek istiyorsanız hemen randevunuzu oluşturun. Adres: Tepecik Bulvarı Twin Towers Residence, Efeler, Aydın. İletişim 0531 964 9026. Nurdan Kuaför Makeup, 25 yıllık deneyim, profesyonel dokunuş ve kusursuz güzellik için doğru adres.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Erkan Pompa. Komonroil enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi, 1510 Sokak, numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi, Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefi yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Yıldız Çin'e Arçelik bayisi kaçırılmayacak buzdolabı kampanyasıyla sizleri bekliyor. Seçili Arçelik buzdolaplarında 490 litreden 615 litreye kadar farklı hacim seçenekleri, 43.399 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar, tüm kredi kartlarına 9 taksit ve 1,5 yıl depolama avantajı sizlerle. 615 litrelik Arçelik buzdolabı 88.329 lira yerine 67.999 liraya, 557 litrelik Maxifit buzdolabı 75.000

0: 99 liraya. 550 litrelik Fit model ise 73.839 lira yerine sadece 55.499 liraya sizleri bekliyor. 490 litrelik Arçelik buzdolabı ise 59.659 lira yerine yalnızca 43.399 liraya. Birbirinden avantajlı daha birçok modelde büyük indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi ve kampanyadan yararlanmak için Yıldız Çin'e Arçelik bayisini ziyaret edin ya da 0544 444 08 88 numaralı telefondan bize ulaşın. Arçelik, avantajlı fiyatlarla Yıldız Çin'e Arçelik bayisinde sizleri bekliyor.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
2: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: IFM Reklam.

0: Evet, bölgenin lider frekansı 100.5 IFM'den herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye Vesiyo saatlerimiz 19.27. Arıza Show'un startını hep birlikte veriyoruz. Bugün günlerden 20 Ağustos, günlerden de Perşembe. Kimler nerede nerelerde bilmiyoruz ama bizler her zaman olduğu gibi söz verdiğimiz üzere yine buradayız. Vallahi yetişemeyeceğim diye korktum. Ta Marmaris'ten buraya geldik. Allah'ın izniyle de yine saatimiz geldiğinde burada olduk vallahi. Çok şükür başımıza bir iş gelmedi vallahi. Evet, radyoları başında bizleri dinleyen, dinletiren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Öncelikle tüm Muğla'ya sevgiler, selamlar olsun. Muğla'dan da dinleniyoruz. Tüm Aydın'a kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Şöyle bir yoklamamı yapayım mı ben?
1: Yazık oldu gençliğine.
0: Özellikle ama özellikle Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler, selamlar olsun. Dinliyor mu bilmiyorum ama ona sevgiler, selamlar olsun. Ondan sonra Hızlı İmam Rüstem Süzer'e, Raif Domurca, İnan Işık abimize, Nazilli'den Çağlar Başkan'a, Egemen Güney'e, Yagi'ye kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ayrıca Hacı Muro'ya da sevgiler, selamlar olsun. Hacı Muro'ya. Ayrıca tüm Koldaş ailesine, ayrıca Emirhan Selen'e, Emirhan Selen'e de sevgiler, selamlar olsun. Tüm Selen kardeşlere de sevgiler, selamlar. Evet, birbirinden güzel parçalar kulaklarınıza ulaşmaya başlayacak. 19.30 itibariyle de canlı bağlantılarla zaten başlayacağız. Ama şu güzel parçayı dinleyelim. Parça sonrası canlı bağlantılarla başlayacağız. Haydi bakalım, hep birlikte dinliyoruz.

0: Evet, Türkiye ve Söz saatlerimiz 19.34. Radyolarımızı yeni açan herkese sevgiler, selamlar olsun. Bu saat itibariyle canlı bağlantılarla başlıyoruz. Bu arada bizlere sadece ve sadece WhatsApp üzerinden ulaşıyorsunuz. Dışarıdan dinleyen diğer dinleyicilerim, bu saatimizde sadece ve sadece açık cezaevlerinden canlı bağlantıya katılabiliyorlar. Sizler sadece ve sadece WhatsApp'tan yapmanız gereken 0532 686 78 37 numaralı WhatsApp hattına yazmanız yeterli. Ve bakalım, hemen ilk konuğumuz hattımıza geldi. Kimmiş bir bakalım. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm abi, yayınlar.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Nazır Aşık'ta, Mustafa Yüksel.
0: Mustafa Yüksel.
1: Aynen abi. Bırakmam. Ben geldim abi, yine sahneler boş değil, yine ilkten bağladım.
0: Bırakmam diyorsun yani birinciliği.
1: Aynen aynen.
0: O da güzelmiş. Evet Mustafa, kimlere sesleneceğiz?
1: Abi kimlere sesleneceğim? Buradan kapalı açığa sesleneceğim de. Kapalıda Cihan Altıkoğuş'un yatan değerli abim Deniz'in hızlı çocuğu Celal Koççi. Cihan Beşkoğuş'un yatan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyaz Uman, Ethem Beyaz Uman, Hasan Ahmet, Sivaslı kardeşim Kenan Suçkesici, Sinan Kıvcı, Tolga Akçay, Cüneyt Küçük, Onur Şahin, C18 koğuşunda yatan değerli kardeşim, mahalle çocuğum Ahmet Kızıltaş, Serkan Karatay, Suat Bulum, Ali Kara, Mehmet Kozak, Mustafa Tamkan, Yüksel Ketliksoy, Mutlu Dursun. E1 koğuşunda yatmakta olan Mahmut Ayar Gırlıoğlu, Şenerbaş'tan Emin Şahan, Özcan Korkmaz, Halo, 60 Dayı. C10 koğuşunda yatmakta olan Mertcan Balcı, Batuhan Balcı, Ümit Dere. B8 koğuşunda yatmakta olan Cem Bilgi, Murat Bilgi, Selçuk Bilgi. Nazilli açıkta yatmakta olan değerli kardeşim, dostum Hasan Hüseyin Kamış, namı değer mezarcı Hacı Muro, Turan Salkımtaş, İbrahim Kıvcı, Muammer Sakallı, Hayati Atar, Tolga Oruç, Çaycılar Kralı Ali Bulut, Kanticiler Kralı Veli Aydın, Sedat Çimşek, Rahmi Kaylar, Ali Berk Küçük, Hayrettin Kocaman, Cüneyt Gezelge, Mergüp Güney, Neşet Özcan, Aydın Kapalı'da yatan Mahmut Ayar Sansar, Vedat Düzgün, Fuat Düzgün, Koç'u açıkta yatan amca Mustafa Yüksel, Bayan Koğuşu'nda bulunan Neslihan, Elveda Kart, Deniz Dikmen, Aslı Güler. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Ne göndereceğiz onlara?
1: Abi Havva Öğüt'ten bir beni gönlüne sığdıramadım.
0: Havva Öğüt. Gönlüne sığdıramadın değil mi?
1: Aynen abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet sen de.
0: Eyvallah.
2: İçim yanar yanar yanar.
0: Evet devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hemen ikinci bağlantımızı da şöyle gerçekleştirelim. Bakalım hattımızın ucunda kim var?
3: Alo.
0: Efendim.
3: Alo. Alo abi, ne yapıyorsun? Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın?
3: Vallahi iyiyim abi, ben Nazilli Açık'tan İbrahim Kuvcu.
0: Evet İbrahim, hoş geldin.
3: Ne yapıyorsun işte abi, sağlığın sağlığın nasıl, iyisindir inşallah.
0: Şükür valla, aynı koşturmaca devam, sen nasılsın?
3: Valla abi nasıl olayım, yatmaya devam.
0: En iyisi vallahi. Yatmak gibisi mi var?
3: Valla abi yatıyorum da bir zaman nasıl insan
0: sıkılıyor mu? İşte böyle değil. Sıkıldı mı insanları izine göndermeleri lazım değil mi?
3: Valla abi benim de izine Allah nasip ederse 9. ayın 4'ünde çıkacağım abi. İzine çıkacağım.
0: Az biraz kalmış o zaman.
3: Aynen.
0: O da iyiymiş.
3: Ne? İşte abi ben Nazilli Kapalı Cezaevinde bir altı koğuşuna seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen hızlıca.
3: Nazilli bir altı koğuşunda yatmakta olan Sinan Kıvcı abim, değerli Oli Ergün abim, ondan sonra D1 koğuşunda yatmakta olan değerli dayım Süleyman Elçik, ondan sonra namı diğer Muko Başkan, ondan sonra abi Muko Başkan Mahmut Gülfidan, ondan sonra Davut Bozyiğit, ondan sonra Mehmet Elçik abi, D4 koğuşunda yatmakta olan değerli abim Gökhan Ergün, ondan sonra Tancı abi Umut Aydın, Melik Kartal, ondan sonra C7 koğuşunda yatmakta olan abi
0: evet.
3: Mehmet Yüre, ondan sonra Suzi dayı, namı diğer kasap dayı, ondan sonra abi bir de abi Aydın Çin'e de yatmakta olan
0: evet.
3: Çarşamba günü bağlanan bizim bir Çaki dayımız var orada, biliyor musun?
0: Evet.

0: Kandı Ören. O inşallah ben duyuyordur. Radyo demiş ki gönül bırakıyorum demiş. Vallahi onu unuttuk, kusura bakmasın. Yani unutulmadı. Çaki beni duyursan unutulmadın. Sen bizim dayımızsın oğlum. İnşallah beni duyuyordur ama abi Çaki dayı.
1: Vallahi, duyuyordur.
0: Vallahi inşallah duyuyordur abi. Abi bir tane parça isteyeceğim ya.
1: Nedir o parça?
0: Abi Ağacan Öner Sebepsiz Boş Yere.
1: Aycan Öner Sebepsiz Boş Yere, değil boş mi?
0: Bu isteyeceğim parça Sinan Kılıcı abimle Aydın Dakı Kapalı Cezaevindeki özeline gelsin abi.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Abi buradan bir de Çin'e yine seslenmek istiyorum. Çaki dayı inşallah dışarıda görüşürüz. Sen unutulmadın. Seni seviyorum. Allah'a emanet ol. Çaki dayı Allah'a emanet ol. İnşallah özgür zamanlarda oturacağız.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
0: Aynen abi. Allah'a emanet ol.
1: Tamam İbrahim, hadi görüşürüz, kendine iyi bak.
0: Hadi görüşürüz abi. İçin
1: yanar yanar yanar. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Reis Ulaş Tekeş'e sevgiler selamlar olsun. Bizim bir de Alpay'ımız vardı. Alpay Çömez. Nerelerde, ne yapıyor hiç? Ne arıyor ne soruyor valla. Evet, sesimizin soluğumuzun ulaştığı her yere kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Türkiye'nin dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına, değil mi? Sevgiler selamlar olsun IFM stüdyolarından ve devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
2: Selamun aleyküm abi, hayırlı günler.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Ben Aydın Açık'tan yatan Haydar abi.
1: Kim, ismini bir daha söyle.
2: Aydın Açık'ta yatan Ali Haydar.
1: Ali Haydar.
2: Evet abi.
1: Aydın Açık mı, Nazilli Açık mı?
2: Nazilli Açık'ta yatan Haydar abi.
1: Heh, evet, şimdi kimlere sesleneceksin?
2: Buradan Nazilli Kapalı'da yatan, B4 Koşu'nda yatan arkadaşlarıma.
1: Evet.
2: B4 Koşu'ndan Mert Teferoğlu, Burak Karademir, Osman Kurnaz, Belki Yılmaz arkadaşlarıma selam olsun abi.
1: Aleyküm selam.
2: Tek parçam Seda Sayan Yıkamazlar Beni abi.
1: Bir dakika, onu yazalım. Seda Sayan Yıkamazlar.
2: Aynen abi.
1: Tamam.
2: Bir de namı değer mezarcı Hasan Hüseyin Kamış'a selam olsun abi.
1: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Görüşürüz abi.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo. Ben Cafer Hoca abi, Açık Yazarı'nı arıyorum.
0: Kim, bir daha söyle ismini?
1: Cafer Hoca, Açık Yazarı'nı arıyorum abi.
0: Evet Cafer, kimlere sesleneceksin?
1: Abi kapalı yapmakta olan D15 korkuları yapmak istiyorum abi.
0: Evet, hadi gönder bakalım, mikrofon sende.
1: Nimetullah Şanlı, Erdal Uzun, Medet Aydın, Emre Uzundal, Mami, Gio, Ahmet Adem, Katabali, Emre Çakır, İzmirli Ahmet Dayı, Kerem Durak, Polat Durak, Kayhan, Nihat Amca, Hacker Dayı, Ceyhun Özdemir. Bu kadar abi.
0: Bu kadar
1: abi,
0: mı?
1: Evet, bir de Açık Cezaevinde abi, Serhat Bora, Beydal Asankır, Mehmet Özaslan, İzmirli Recep Tatar, Tolga Oruç, Alperen Ulutaş. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Azer Bülbül başaramadım abi.
0: Bir dakika, Azer Bülbül.
1: Başaramadım.
0: Başaramadım. Tamam, bu kadar mı? O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.

0: ucuna kim geldi? Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Kolay gelsin, yayınlar.
0: Allah razı olsun başkan, erkencisin valla.
1: Evet, sevgili güzel kardeşim, nasılsın kral kardeşim, iyisin inşallah.
0: Şükür valla, sürünüyorum. Çok yorgunum.
1: Valla mı? Allah vallahi kolaylık versin kardeşim.
0: Dünden beri Marmaris'teyim. Amele vallahi gibi çalıştım. Evet. Geldim eyvah buraya.
1: Olsun baba, ekmendesin, işinde gücündesin. Allah işini gücünü rast getirsin güzel
0: amin
1: kardeşim.
0: Sanki para kazanıyormuşuz gibi.
1: Evet. Olsun. Neyse. Ne yapacağım baba? Hem tatil yapmış oluyorsun, hem işini evet, yapmış evet oluyorsun. Ama Allah yollarda Rabbim yolunu açık etsin. Allah iş güç karşılığı versin.
0: Amin.
1: Ne yapalım baba?
0: Amin.
1: Çalışmak kadar güzel bir şey yok.
0: Orası öyle tabii de. Bakalım.
1: Sen iyisin.
0: Şükür valla ya.
1: Moralin, keyfin yerinde.
0: Şükür diyelim. İyiyiz de desek.
1: Allah'ım daha iyi etsin inşallah.
0: Amin amin cümlemizi.
1: Ben de bugün Aydın'daydım.
0: Oo, hastaneye mi geldin?
1: Ha ya, kontrollere geldim baba şükür. Bende de hamdolsun. Şimdilik bir yaramazlık, sıkıntı yok. Sadece aşk acısı çekiyorum işte. Ne yapayım? Aşk adamı oldum bu aralar. Allah da sevgimizi daim etsin. Ne diyelim baba? Ben de böyle alçaktan sürünüyorum işte. Bekliyorum sayılı gün. Ayın 31'inde tabii tabii izne çıkacağım. 15 diyorum işte. Bir an bir çabuk gelse de çıksam diye.
0: Çıkarsın çıkarsın, gelir gelir.
1: İnşallah. Vallahi. İnşallah. Gelir gelir, o yer gelir.
0: Evet.
1: Ben de onu isteyecektim kardeşim.
0: Allah Allah.
1: Tabii, nerede olsa arar bunu.
0: Ne göndereceğiz? Şarkı şarkı.
1: Kardeşim. Çok ciddiyim. Gelir gelir, o yer gelir. O şarkı isteyeceğim.
0: Tamam. Kimlere tamam gelecek? Onu da armağan et.
1: Tabii ki. Öncelikle bu canım bir tanecik, hayatımın anlamı, her şeyim eşime gelsin.
0: Evet.
1: Bizim bu Uğur Üncü, bu arada seni aradı mı onu diyecektim.
0: Aramadı hemen bugün. Gene.
1: Allah'ını seversin.
0: Yok, onu siliyorum ben artık.
1: Yok ya.
0: Vallahi.
1: Patronlar Kulübü Uğur Üncü, beni buradan duyuyorsan, beni buradan dinliyorsan, bak 85 milyonun önünde söylüyorum güzel kardeşim. Seni sevdiğimi biliyorsun.
0: Onu direkt telefondan ara sen, boş ver. Duymazsın.
1: Oradan mı arayayım? Tamam o zaman.
0: Aynen.
1: Vazgeçtim seni telefon. Allah. Arar ya, arar. Ben bir konuşayım, ondan da dönüş yapar.
0: Tamam.
1: Kardeşim, bu sıradaki şarkı tüm mahkum ailelerine, mahkum yakınlarına, sevenlere, sevdiklerine, sesimizi duyan herkese gelsin. Seni
0: eyvallah
1: çok seviyorum biliyorsun.
0: Evet.
1: Allah'a emanet ol. Allah işini gücünü rast getirsin.
0: Sen de kardeşim kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Görüşmek üzere. Allah razı olsun baba. Sağ olun. Tamam.

0: Evet,
1: biz
0: devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla ve bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Şöyle hemen bir bakalım kim geliyor. Alo.
2: Selam aleyküm, kolay gelsin.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Nazilli, Açık Teyze evinden Levent Yardımcı.
0: Levent Yardımcı.
2: Evet.
0: Evet Levent.
2: Afyon Karahisar'da yapmakta olan Kapalı'da, Tetif'inde Aslan abim Doğan Yardımcı ve kuzenim Emrah Bilen'e çok çok selamlar.
0: Evet, başka?
2: Nazilli, ATP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapmakta olan abim Serkan Karahatay, kardeşim Serkan Taman, Aslan kardeşim Polat Durak ve babası Kerem Durak. Selam ve saygılarımla.
0: Evet.
2: Bunlara da bir şarkı söylemek istiyorum abi.
0: Tamam, söyle şarkıyı da.
2: Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne.
0: Ahmet Kaya, Penceresiz Kaldım Anne. Değil mi?
2: Aynen abi.
0: Tamam. Doğrudur. Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sağ olasın abi. Allah razı olsun.
0: Bu arada Muğla tarafında cezaevinden bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz varsa 0532 686 78 37. Muğla bölgesinde cezaevinden dinleyenler varsa açık cezaevlerinde 0532 686 78 37'den bizlere ulaşabilirler canlı bağlantı için, bilgileri olsun. Evet, devam edelim hemen. Bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldin.
3: Abi ben Nazilli Açık'tan arıyorum. Kudret Elcik.
0: Evet Kudret.
3: Abi ben senin aracılığıyla burada amcalarıma, arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
3: Tamam abi. Diğer bir koğuşunda yatmakta olan Süleyman Elcik amcam. Amca nasılsın, iyisin inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. İnşallah iyisindir. Biz de Allah'a şükür iyiyiz. Bize kafa takma, bağlanamadım radyoya. Bugün bağlandık arkadaş, bugün geldi. Ondan sonra da Davut abiye selam olsun. Ondan sonra Mahmut Gülfidan'a selam olsun. Mehmet abiye selam olsun. Ondan sonra Muko Başkan'a selam olsun.
0: Evet.
3: Ondan sonra abi, ondan sonra bir altıda yatmakta olan Sinan Kavcı var, Aloğlu. Ona çok çok selam olsun. Oğlu Ergün var. Ona selam olsun abi. Sonra C8 koğuşunda Ümit Bilgen abi var. Ümit abiye de selam olsun. Abi inşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız biz iyiyiz Allah'a şükür. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. C7 koğuşunda da Kasap dayı var. Selamı gider namı diğer Kasap dayı.
0: Evet.
3: Dayı nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz. Kusura bakma, mektup atamıyoruz. Seni sevdiğimizi unutma dayı. Biz seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Tamer abi sen de inşallah iyisindir. Masum dayı sen de iyisindir inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Mehmet abi, Mehmet Türe sen de iyisindir inşallah abi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ondan sonra buradan Aydın Çinli Açık Cezaevinde infaz kurumunda yapmakta olan Cafer Çamdevran var. Namı diğer Çaki. Dayı, Çaki dayı bizi duyuyorsan hepimizin sana çok çok selam var. Seni sevdiğimizi unutma. Sen garip babasısın. Biz seni biliyoruz dayı. Seni de özledik. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Seni seviyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Evet. Nazilli Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yapmakta oldum. Arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum abi. Tamam. Başta Germencikli Onur, namı diğer Karam. Germencikli, ondan sonra Arap dayı. Sonra Mustafa. Mustafa Yüksel, Germencikli Mustafa dayı ya, selam olsun, namı diğer Arap dayı. Sonra Mustafa Yüksel'e selam olsun. İbrahim Kavucu, namı diğer Kartal. Mehmet Elcik, Necdet Elcik, Tolga Oruç. Hasan Gırdayı'ya selam olsun, Hasan Gırdayı'ya.
0: Evet.
3: Ondan sonra kimin? Mustafa Yüksel'in de abi buradan Bayan Koğuş'una selamı varmış. Öyle söylüyor kendisi arkadaş. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Şarkı da...
0: Evet.
3: Metin Işık'tan olsun. Şarkı? Şarkı ne olsun şarkı?
4: Metin Işık'tan bu bayramda gelemedik kardeş.
3: Abi Metin Işık'tan bu bayramda gel kardeş.
0: Metin Işık bu bayramda...
3: Bu bayramda gel kardeş.
0: Gel kardeş. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Tamam abi. Bu şarkı da diğer bir koğuşunda yatmak duran bütün herkese gelsin.
0: Eyvallah. Tamamdır. Tamam, o zaman tamam. Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet ol. Görüşürüz abi.

0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye ve Söz Saatleri 19.52 ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Şöyle bir bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Evet.
1: Alo.
0: Kiminle görüşüyoruz?
1: Hayırdır abi, Mehmet Elçik ben.
0: Mehmet Elçik.
1: Evet abi, Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum.
0: Evet Mehmet, kimlere sesleneceksin?
1: Abi, Nazilli Kapalı Cezaevinde yatakta olan Süleyman Elçik da akşama gelsin. Ondan sonra KUKO Başkan'a gelsin. Davut Bozit'e gelsin. Ondan sonra Sinan Kıvcı teyze çocuğuma gelsin abi.
0: Evet.
1: Bir altı koğuşunda yatakta olan hala oğlum Oğlu Ergün'e gelsin abi. Ondan
0: evet.
1: Sonra abi Nazilli Açık'a geçelim abi.
2: Oğlum Jorik'e geçelim. Adıma bağlanıyor.
1: Abi Jorik koğuşunda Süleyman Elçik abime de gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra Nazilli Açık cezaevinde yatakta olan Kesbur'a gelsin abi. Eskişehirli Kutku Levet Yardımcı Yetimlere Babası Kudret Elçik. Evet. İbrahim Kıvcı Namıdiğer Kartal. Ondan sonra abi Necat Elçik. Namıdiğer İncilli Ovalı Arap Dayı. Ondan sonra abi Mustafa Yüksel.
0: Evet.
1: Ondan sonra Çiko Serhat Bora'ya gelsin. Ondan sonra Hasan Kırık'a gelsin. Ondan sonra abi vallahi abi şu an. Ondan sonra Onur Karama gelsin abi, Germençikli.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi Çile Açık Cezaevinde yatakta olan Cafer Çamdevren abime gelsin abi.
0: Evet.
1: Ondan sonra abi Ferhat Uyanıyan'a gelsin abi. Abi İsmail Kaya abimize de gelsin.
0: Evet.
1: Barış Kaya'ya da
2: Savaş Kaya'ya
1: da çok selamı var İsmail abinin. Abi
0: tamam.
1: İstek parçama geçiyorum abi.
0: Hadi geç bakalım.
1: İstek şarkımı Tahir Uçar Sen Ol Başım Tacı abi.
0: Bir dakika, Tahir Uçar.
1: Evet,
0: Sen Ol
1: Başım Tacı.
0: Başımın tacı. Tamamdır, bu kadar mı? Allah'a emanet o zaman, sağ olasın. Evet, hemen şöyle bakalım hattımızın ucuna kim geliyor, kim geliyor? Şöyle bakalım, sonra ben parça göndereceğim. Bu arada bilgisayarımda da bir sıkıntı var şu an. Onunla da bir yandan uğraşmak zorundayım ve bakalım hatta kim var. Alo.
3: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
3: Gecen hayırlı olsun abim.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin inşallah.
0: Şükür vallahi ya, koşturuyoruz. Sen nasılsın?
3: Hamdolsun ben de iyiyim abi ya.
0: Allah iyilik versin diyelim. Kimlere sesleneceğim bakalım?
3: Abi, Aydın'da yatmakta olan abim Ozan Çeşmeci, dayım Zeki Akbulut, Orhan Tirit dayım, Ahmet Varlı kardeşim, Müslüm Karadoğan.
0: Evet.
3: Abi, Ferdi Doğan kardeşim, Süleyman Doğan dayım, Sait Doğan dayım, Cemal Angül kardeşim, Cihan Gül abim, Cem Oğuş, Seyfettin Göl dayı, Necati Gölünç abim, Bilginer Gölünç'tem, Akrep Serdar abim, Gökhan Endek abim, Gamal İbrahim dayı, Taner Doğan abim, Ali Tereli kayınçım, Mişko.
0: Evet.
3: Peti Karaduman, Safet Can, Aydın Toprak abim, Hüseyin Babada, Ertuğrul Yılmazoğlu abim, Derman Babada, Savaş Varlı, İsmet İrdem, Tolga Gülbahar, Hasan Ertaş, Kadir Ertaş, Hüsnü Can Canbaz, Orhan Kapkara, İlhan Yaşın.
0: Evet.
3: Gökhan Doğan eniştem, Oktay Çiğ kardeşim, Kahraman Güvenç abi, Nazilli Açık'ta yatmakta olan değerli abim, Onur Deniz, Osman Menekşe, Ozan Küçük abim, Hacı Muro abim, Volkan Kaya, Velid Tıraş, Süleyman Akan, Ahmet Canlı, Sertan Şan, Aliberk Küçük, Yemekhane Kralı, İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşat Özcan,
0: Rahmi
3: Kayalar abim, Escobar Adem Dede, Tufan Arıkan, Çağlar Başkan, İbrahim Durhan, Akın Sakızcı, Kudret Elçik, Turhan Salkımtaş, Mustafa Yüksel, Necdet Elçik, İbrahim Kıvcı, Mehmet Elçik, Cüneyt Gezer abim, kapalı yatmakta olan değerli kardeşim, can dostum İsmail Ülker, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Ucan Sert, Erkan Akbalık, Namı Değer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karademir, Sinan Kılıcı abi.
0: Evet. Bu kadar mı?
3: İstek şarkımı geçiyorum.
0: Hadi ona söyle.
3: Nuray Hafiftaş.
0: Nuray Hafiftaş.
3: Eyvah Gönül.
0: Eyvah Gönül. Tamamdır. Bu kadar mı?
3: Bu kadar.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu arada birazdan bir kısa bir ara vereceğim. Çünkü bilgisayarla uğraşmam gerekiyor. Ve bakalım hattımızda kim var? Alo.
4: Selamünaleyküm. İyi yayınlar abiciğim. Kolay gelsin.
0: Allah razı olsun. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Cafer Çamdeviren ben.
0: Cafer Çamdeviren.
4: Evet abi.
0: Nereden? Park Bahçeden mi?
4: Yok abi, Çin'den.
0: Çin'den mi? Çin'e ile aynı abi. Sizin numara.

0: Ukaçlar, Kırbaç. Ondan sonra Dalaman da dinliyormuş galiba, değil mi abi?
1: Evet, doğrudur.
0: Dalaman'da yatar, Süleyman Çin'e var ona. Yani kısacası tüm aşağı nazili mahkumlarına gelsin. Abi bir de Mukatser Kırbaç'a gelsin. Abi bir dayım iki dakika konuşacak, olur mu?
1: Yok maalesef bağlanacak mecbur valla.
0: Öyle bu olmuyor. Kadar abi, bu kadar.
1: Tamam, ne göndereceğiz?
0: Tek parçama geçebilir miyim?
1: Tamam, geçelim ona da.
0: Abi Havva Öğüt'ten duvarlara yazıyorum ismini.
1: Havva Öğüt duvarlara yazıyorum değil mi?
0: Evet abi.
1: Tamamdır. Teşekkür ederim. Bu kadar mı?
0: Sağ olun.
1: Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.
0: Sağ olun. Allah razı olsun. İyi yayınlar.
1: Eyvallah, sağ olun.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Birazdan arayı vereceğim. Şarkı arası vereceğim. Şöyle bir canlı bağlantı daha alalım ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor diyeceğim ama. Evet, bakalım hemen. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın Keleş abicim?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Valla ben de bir aram dedim ya, geçen hafta aramadım.
0: Evet, geçen hafta yoğdun sen.
1: Valla yorulduk abi ya, uyuyup kaldık biraz. Çalışıyoruz, ediyoruz.
0: Çok yordular demek ki.
1: Bir de, yok yorgunluk değil de bir de düşüremedik abi ya, çok geç. Düşmedi yani.
0: Anladım, gece kalınca düşmüyor. Aynen. Evet, doğru.
1: Evet, gece bayağı uğraştım yani, yarım saat, bir saat valla uğraştım.
0: Evet.
1: Düşüremedim yani. Sen nasılsın abi, iyisin
0: vallahi
1: inşallah.
0: Valla şükür iyiyim, aynı koşturmaca devam.
1: İyi etmişsin abi. Valla ben de bir sevdiklerime seslenem abi.
0: Hadi bir seslen bakalım hadi.
1: Aslında canım yeğenim, şu anda aynı kadere paylaştığımız yeğenim, canım yeğenim Cafer Çamdevri'ne gelsin bu istemiş olduğum parça, gidecek evet. Olduğum parça. Canım yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Bayanlar Koğuş'a yatmakta olan halamın kızı Tuzlu Demircan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Koğuş arkadaşlarına gelsin. Annem evet. Bacılara gelsin. Aydın Cezaevinde yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Yeğenim Fatih Bozit'e gelsin. Kardeşim Seba Yüreğin'e gelsin. Hüseyin Şeliman'a gelsin. Kardeşim Mert Ali Seraç'a gelsin.
0: Evet.
1: Amcaoğlum Musal Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum Ali Kurtulan'a gelsin. Onlara da buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Evet. Kardeşim Mert Hazır'a gelsin. Ormanda arkadaşlarıma gelsin. İsmini sayamaz. Dayamadım. Bacanam var burada. Bacanama gelsin.
0: Tamam.
1: Süleyman'a gelsin.
0: Evet, başka?
1: Yemekçilere gelsin. Aşçılara gelsin abi bizim.
0: Var mı başka?
1: Yeğenim Cafer Çamdevren'den istemiş olduğumuz parça. Dayısı Mustafa Kurtulan'a gelsin oradan.
0: Tamam.
1: Yeğenim Davut Bozit'e gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılarım. Deniz Ege'ye gelsin kardeşim.
0: Evet.
1: Teyze oğlum Mahmut Gülfü'den gelsin.
0: Evet.
1: Kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Allah sayacaklarım bu kadar abi diyeceklerim.
0: Tamam. Ne
1: teyze oğlum Koyraz Gülfü'den gelsin. Adil Eksen'e gelsin. Yeğenim Ferdi İşten'e gelsin. Çin Açık Cezaevinde yatan bütün kader mahkum arkadaşlarım, abi ve kardeşlere gelsin, ismini sayamadıklarım. Aydın Açık Cezaevinde bütün kader mahkumlarına gelsin abi.
0: Evet.
1: Yemekçi Ayhan kardeşimize gelsin, Diyarbakırlı.
0: Tamam.
1: Sonra istek parçamı isteyeceğim abi.
0: Tamam, onu da söyle hemen.
1: Vallahi istek parçam abi, bu sefer neden istem bilmiyorum abi. Vallahi ne hakkını istem abi. Abi Gökhan Gerçek'ten.
0: Gökhan Gerçek'ten
1: Ilıcalı şarkısı var ya.
0: Evet, Ilıcalı.
1: Evet, Gökhan Gerçek'ten Ilıcalı şarkısı. Özellikle bu parça Bayanlar Koğuş'ta yatmakta olan halamın kızı Demircan'a gelsin. Onun da Koğuş arkadaşlarına gelsin.
0: Tamam. Bana
1: buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Aslan yeğenim Sefa, kendine bak. Allah'a emanet ol. İzmir Bergamalı traktörcü Ramazan'a gelsin. Dayım Fesi Aydın'a gelsin. Ona da buna çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum.
0: Tamam, bu kadar mı?
1: Şakran'da yayın yok. Bizim Aydın bölgesinde var yayın. Doğru mu abi?
0: Ha, Şakran'da yok. Evet, Şakran'da
1: yok. Şakran'da yok abi.
0: Evet.
1: Ramazan kardeşime gelsin son olarak. İsmini sayamadım. Tüm bir kader mahkumlar arkadaşlarıma gelsin.
0: Tamam.
1: Bursalı Ferhat kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet ol abi. Gecen güzel olsun. Gündüzün hayırlı olsun abi.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Kendine iyi bak sen de.
1: Mustafa Başkanıma gelsin buradan.
0: Tamam, ona da gelsin. Eyvallah. Kendine

0: İyi bak.
1: Olmaz. Hadi iyi akşamlar. Abi şarkı istedikten miyiz?
0: İstedin ya.
1: Tamam abi. Buradan tamam. Da çok çok sevgiler saygılar gönderiyorum. Buradan Alamın Kızı Demirçin'e sesleniyorum gene. Gözlerinden öptüm, ellerinden öptüm. Sen onu anladın. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Bu arada ara vereceğim şimdi. Onu ayarlamaya çalışıyorum valla. Çünkü şu an şöyle bir sıkıntım var. Şu an hiçbir şey yapamıyorum bilgisayar üzerinde. O yüzden iki tane rastgele bir şarkı koyacağım. Onları dinleyeceksiniz siz. Evet. Son canlı bağlantımı alıyorum. Son canlı bağlantı sonrası biraz iki şarkı muhakkak çalar. Ben bilgisayarı bir resetlemem lazım. Bakalım hatta kim var? Alo.
2: Alo, kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
2: Orman işletmeden arıyorum.
0: Evet.
2: Abi birkaç kişi sayacağım, müsait misin?
0: Müsaitim, önce sen kendi ismini söyle.
2: Benim ismim Mert Ali Saraç.
0: Mert Ali Saraç, evet Mert.
2: Evet.
0: Şimdi say bakalım isimleri.
2: Ormanda çalışmamız olan Cafer Çamdeviren, Eray Sadıç.
0: Evet.
2: Aslan amcam Özgür Saraç, Çekici Hakkı abim, Fesi Aydın, Aşçılar Kralı Ayar abimiz.
0: Evet.
2: Daha sonra Onur Uysal.
0: Evet.
2: Mehmet Can Duman, Hasan Tekin, Tolga Coşkun.
0: Evet.
2: Daha sonra Özgür Kurtolan Ecem'e gelsin.
0: Evet.
2: Mert Hazır'a gelsin. Kemal Taş'a gelsin. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: Ne göndereceğiz onlara?
2: Abi babayla zor yarışırlar.
0: Babayla zor yarışırlar. Tamam, bu kadar mı?
2: Bu kadar abi. Abi senden bir şey isteyeceğim.
0: Söyle hemen.
2: Biz erken uyuyoruz biliyor musun?
0: Evet.
2: Benim bu şarkıyı ara şarkıda çalar mısın?
0: Maalesef abi.
2: Yapamaz mısın? Peki abi, ben de söküleydim ama olsun.
0: Valla yanlış anlam, babamın oğluna güzellik yapmıyorum ben burada. Haberin olsun.
2: Tamam abi, sağ ol.
0: Tamam, kendine iyi bak.
2: Allah'a emanet abi.
0: Eyvallah. Evet, şimdi ben biraz gidiyorum. Şu bilgisayarı halletmem lazım. Ben şimdi yukarıdan şöyle hemen başka bir yerden müzik göndereceğim. Siz onları dinlemeye dinlerken ben buradaki işleri hemen halledeceğim. Şöyle gönderdim valla. Artık gönderdim valla şarkıyı, şu an yukarıdan gönderdim. Canlı bağlantılar artık ben konuşmaya başladıktan sonra oradan canlı bağlantıya tekrardan devam edeceğiz. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Vallahi işlemlerimizi yaptık. Biraz böyle ses seviyeleri falan değişmiş olabilir. Ama şimdi tekrardan düzeldik yani. Normale döndük diye düşünüyorum şu an. Evet, Türkiye Vesio Saatleri 20.16. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Canlı bağlantılarla devam ediyoruz yine. Kaldığımız yerden ve bakalım hattımızın ucuna kim geldi. Alo.
1: Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Aleyküm selam Hızlı Başkan.
1: Ne yapıyorsun abim?
0: İyi valla, sana da başkan diyorum artık ben. Hızlı Başkan yaptım adını.
1: Sağ olasın, Allah razı olsun.
0: Eyvallah, nasılsın, senden.
1: İnşallah.
0: Şükür valla, koşturuyoruz.
1: İyi abim, iyi.
0: Milletin bozduklarını düzeltiyoruz.
1: Ne gibi?
0: İşte bozuyorlar, biz düzeltiyoruz.
1: Evet.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Abicim, kapalı da, açık da, Çin'e de, park bahçede bulunan kardeşlerimize, abilerimize seslenmek istiyorum.
0: Evet.
1: Öncelikle şu an radyonun başında bizi dinleyen, arabanın içinde radyonun başında bizi dinleyen Emirhan Selen abimize gelsin.
0: Dinliyor muymuş?
1: Dinliyor şu an.
0: E valla bağırıyoruz hiç duymuyor bile. Neyse.
1: Duymamazsan geliyordur. Kapalıda yatmakta olan Aslan abim Erkan Güneş, Emrah Bartan, Göksel Çakır, Şafak Demir, Şahin Demir, Mehmet Erol, Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Muzaffer İsek, Şakarlok lakabı ile bilinen Muzaffer İsek, İlker Kırbaş, Temih Çıtak, Gökhan Uslu, Uğur Kavas, Salih Oğuzhan Kavas, Sansar Selim, Emircan Yazıcı, Vedat Aslan, Yunus Gültekin, İbrahim Kafalı, canım kardeşim Kerim Gültekin, Ergün Yaman, Mert Pamukçu, Minik, Mustafa Yılmaz, Hüseyin Kökten dayıma, Uğur Durmuş abime, Aslan amcam Yıldırım Kip, Caner Doğan, Şino, Aslan abim Ziya Ateş'e, İsmail Uğur uzmanı, Orhan Kılıca, Tecri Kılıca, Savaş Taşçı'ya, Murat Yalı'ya, İdris Akıncı'ya, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Ulaş Sevgili'ye, Muhammed Ulu'ya, İzmirli namı değer Mami yani, Ahmet Moran'a, Eren Karaca, Burhan Özger, Azat Kul, Emrullah Oğuz, Sofiye, kardeşimin kapalıda yatmakta olan, yani Enes Öcal kardeşimin kapalıda yatmakta olan Aytaç Demir ve Barış Boti'ye çok selamı var. Açıkta yatan Aslan dayım Abdülaziz Demir dayıma, Aslan abim Yavuz Yaman, Aslan dayım Ulaş Tekeş, İzmirli Bay Tansel, namı değer Dirgen, Sabahattin Yüregil, Çalı lakabıyla bilinen Avni Cengiz, Murtake lakabıyla bilinen Metin Kırbaş, Sökel'in namı değer Kote, Erco'ya, Aytekin Topbaş dedeye, Eren Ünal, namı değer Çinli Adnan Yörük, Diyar Kaya kardeşim, canım kardeşim benim, Aşkın Yavuz, Servet Akta, Kadir Taş, Ozan Emre Çağlayan, Maşallah Turgut, Emre Değer, Can Dostum Hüsnücan Canbaz, Motor Ali, Eyüp Denktaş, Cio abi, Tunay Manyaslı dayıma, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız, Hakan Yıldız, değerli bacanağım İbrahim Sevimli, Yunus Tekeş, Cengiz Yatal, Berber Ümit Koşar, Çamur Mehmet'e, Doğukan Genç, İlhan Deniz abime, Onur Tirit, Volkan Kaya, Aziz Algan, Yılmaz Dinler, İsmet Mete, Kahveci Tahir dayı, Can Apaydın, Savaş Mert, Fırılda Kasan, Takoya, Kamber Akın'a, Berbat Nazmiye, Soner Tüköz'e, Pokemon Halle, Ahmet ve içine kapalıda yatan Abdullah Karademir, Polat ve Tuğrul'a,
0: evet,
1: Muhammed Alakuş'a, Köylüm Cafer Turhan'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman, Erhan'a, Alperen'e, Bombacı Birkan'a ve Aslan amcaoğlum Yiğitcan Kipe, bir de Ayıcı Bayram'a. Çin'e açıkta yatan değerli kardeşim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Serkan Tavaslıoğlu, Muhammed Erek, Muhammed Ali Sancar, Haşim Erkul, Efe Şen'e, Mert Efe Toya, Memduh Biçki, Cihan Çeli'ye, Nami Değer Çiko'ya ve Zekeriya Dere. Parkbahçe'de bulunan Ömer Yalı, Mert Yalı, Ali Rıza Halat, Ahmet Becerik, Sadullah Avcı, Fırat Gülüş Dayıma, Konyalı Mehmet Öncel'e, Konyalı Mami'ye, Mehmet Öncel, Şahan Genç ve özellikle Parkbahçe'de bulunan amcama gelsin.
0: Evet.
1: O kendisini biliyor amcam deyince. Ellerinden öperim, saygılar. Nazil'de yatan aslan dayım Murat Şengüler'e gelsin. Ayrıca Taner Tunç, Şirin Tunca, Taner Tunca, Çağlar Başkan'a, aslan dayım Ulaş Tekeş ve Yavuz Yaman abimin çok çok selamları var diyorum.
0: Aleyküm selam.
1: Parçamı söylüyorum.
0: Nedir?
1: Ahmet Kaya'dan Üzüm Karası Gözlerin.
0: Bir dakika, hemen yazalım. Ahmet, şöyle yazalım. Ahmet Kaya, Üzüm Karası Gözlerin.
1: Evet.
0: Yazdım. Bu kadar mı?
1: Bu kadar diyorum abicim. Gecenin sözünü söyleyerek veda etmek istiyorum.
0: Tamamdır.
1: Kimse kendini büyük görmesin. Kralın canı bile Allah'a emanet.
0: Eyvallah, evet, doğru söylüyor.
1: Tüm dostlara selam olsun.
0: Aleyküm selam. Bu kadar mı?
1: Bu kadar abicim.
0: O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
1: Görüşmek üzere.
0: Eyvallah. Bu arada Emirhan Selen dinliyorsa. Emirhan. Sen var ya sen Emirhan. Demek arabanın içinde dinliyorsun, bana cevap vermiyorsun. Demek öyle. Yazdım bunları. Devam ediyoruz canlı bağlantılarla. Evet. Türkiye ve Söz saatimiz 20.22 ve bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Merhaba abi, nasılsın? Ben Osman Menekşe.
0: İyiyim Osman, sen nasılsın?
2: Teşekkür ederim abi, seni sormalı. İyisin.
0: Allah'ıma bin şükür olsun, ölü gibiyim.
2: Ona şey demeyelim ya, maşallah demeyelim ya, ölü gibiyim, diri gibiyim.
0: Kimlere sesleneceğiz?
2: Şimdi önce Karam'a, dostum Karam'a.
0: Karam ismini kullandığın için sana bir kutu Karam yazdırıyorum.
2: Tamam, benden, tamam. Ondan sonra Onur Deniz, Ozan Küçük, Hacı Muro, Volkan Kaya, Veli Tıraş, Süleyman Akan, Ahmet Canlı, Sertan Şen, Ali Berk Küçük, Yemekhane Kralı İsa Ergün, Aydın Öge, Mehmet Öge, Neşet Özcan, Escobar Adem, Tufan Arkan, Çağlar Başkan'a, İbrahim Duran, Akın Sakız, Kudret Elçik, Turan, Salkımtaş, Kapalı'da İsmail Ülker kardeşime, Egemen Güney, Bıdık, Cihan Dinar, Velat Yakınoğlu, Batuhan Çavuşoğlu, Barış Yaprak, Mutlu Can Sert, Erkan Akbalgılık, Namı Diğer Yagi, Berke Yılmaz, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Burak Karadebi, Sinan Kıvıcı, bir de B9'da yatmak olan yatan Nazilli Açık'ta, Kapalı'da pardon, Ünal Kılıç dostuma ve Mehmet Özer abime özellikle gelsin. Yani ona özellikle selamım gelsin, Mehmet Özer'e.
0: Tamam, bu kadar. Gelsin. Bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: Ne göndereceğiz onlara?
2: Onlara Ferhat Tunç'tan Yaşamak Güzeldir Anne.
0: Ferhat Tunç, Yaşamak Güzeldir Anne.
2: Evet.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
2: Sen de öyle. Görüşürüz abi.
0: İçim yanar yanar. Valla. Şöyle bir bakalım hemen hattımızın ucunda kim var. Bu arada Karam. Sevgiler, selamlar olsun. Bir kutu da Osman'dan kazandık Karam. Hadi bakalım. Devam edelim, hatta kim var? Alo.
3: Aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ooo reis.
3: Ne yapıyorsun?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
3: Eyvallah Karam, ne yapayım? Ne Karam'ı kazandın gene?
0: Vallahi bilmiyorum, bu bizim bir tane Karam var Nazilli'de. Her Karam evet. Dediğinde ben diyorum ki...
3: Biliyorum Karam hocam.
0: Ha, bana Karam diyorum, bir Karam alacaksın. Çikolata vallahi. Var ya.
3: İyi. Afiyet bal şeker olsun.
0: Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun?
3: İyi, şükürler olsun valla, biraz rahatsızım, geldim işte.
0: İyisin değil mi şimdi?
3: İyiyim iyiyim, bomba gibiyim, Allah şükürler olsun.
0: Allah iyilik versin.
3: Amin cümlemize inşallah.
0: Amin amin.
3: Ben dostlarıma sesleneyim mi?
0: Hadi seslen, bıraktım ben mikrofonu.
3: İyi hadi bakalım.
0: Hadi bakalım, bismillah.
3: Öncelikle dışarıda bulunan ve radyonun başında bizleri dinleyen değerli kardeşim Emirhan Selen'e, Yiğit Tüm'e, Kapalı'da yatmakta olan dostlarım Emrah Bartan'a, Caner Doğan'a, Müjdat Akın'a, Aslan dayım Yıldırım Kipe, Aslan kardeşim Halil Selen'e, yeğenim Emrullah Oğuz'a, kardeşlerim Muhammed Alakuş, Polat ve Tuğrul'a, Orhan Kapkara'ya, Ömer Karaman'a, Şafak Karaman'a, Erhan'a, Alperen'e, Alper Aktaş'a, yeğenim Sinan'a, Semih Çıtağ'a, Muhammed Ulu'ya, Oğuzhan Yavaş, Polat Yavaşan'a, namı değer Şino'ya, Bedirhan Gümüş'e, değerli kuzenim Mehmet Erol'a, Şafak Demir, Şahin Demir'e, Aslan kardeşim Yunus Gültekin'e, Kerim Gültekin'e, Aslan abilerim Sarı Mustafa ve Ziya Ateş'e, Hüseyin Kökten dayıma, Ahmet Döğen'e, İsmail Uğur Uzman'a, Yakup Can Tosun'a, Orhan Kılıç'a, Fecri Kılıç'a, değerli dostum, değerli kardeşim Murat Yalı'ya, Emircan Yazıcı'ya, Adanalı Vedat Aslan'a, İsmail Aygün'e, Ozi'ye, Erdo Başkan'a, Uğur Durmuş'a, Şahin Güçlü'ye, Feyyaz Balıkçı'ya, Caner Rime adına, Taner Yalı'ya, Önder Rime, Savaş, Barış, Gökhan ve Hakan Eroğlu'na. Bu arada bu saydıklarım Abdülaziz dayımın yeğeni Barış Eroğlu ve kardeşleri Savaş, Gökhan, Hakan Eroğlu'na selam eder, gözlerimden öper. Üzerimde kalmasın. Ondan sonra Mehdi Aydoğlu'ya, Ulaş Sevgili'ye, Batuhan Vural'a, İlker Kırbaş'a, Ferhat Selen'e, Erhan Cengiz'e, Celal Özkan'a, Azat Kula. Bu arada Azat kardeşim, Ahmet'in sana çok çok selamı var. Gözlerinden öpüyor, ellerinden öpüyor. Allah'a emanet ol. Senin de selamın üstünde kalması kardeşim benim. Konya'da yatmakta olan kardeşim Savaş Öcal'a, Afyon'da yatmakta olan kardeşim Yasin Öcal'a, Çin'e L tipi kapalıda yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli kardeşim Abdullah Karademir'e, oğlum Cafer Turan'a, kardeşim Bombacı Birkan'a, İdris Akıncı'ya ve bizi tanıyan tüm dostlara, özellikle Aslan yeğenim Yiğitcan Kip'e, Aydın Açık'ta yatmakta olan abilerim maşallah Turgut, Mehmet Aykut'a, başımın tacı Aslan dayım Abdülaziz Demir'e, can kardeşim, can yoldaşım, kardeşlerim bir tanesi Yavuz Yaman'a, dedem Aytekin'e, aşkın Yavuz'a, Diyar Kaya'ya, canım kardeşim Aslan kardeşim Diyar Kaya'ya, Volkan Kaya'ya, Tako'ya, evladım Erjo'ya, Kadir Sarıoğlu'na, Kadir Taş'a, Enes Şişman'a, Servet Akdağ'a, Sinan Alçiçek'e, Ozan Çağlayan'a, Erkan Yılmaz'a, Murat Çapkın'a,
0: evet,
3: kardeşim Bayram Tekin'e, kardeşim Kote'ye, Pokemon Halil'e, değerli kardeşim Aslan kardeşim Ahmet Kula. Bu arada geçen gün Ahmet Kula, biz buradan haber göndermiştik darıldık diye. Kardeşim sağ olsun park bahçede pılını pırtını toplamış, benim yanım abilerimin yandır diye çıkmış buraya gelmiş. Sağ olsun, seviyorum kardeşim.
0: Eyvallah.
3: Savaş Kalbi Taş'a, kuzenim Yunus Tekeş'e, Nazmi Uysal'a, Çamur Mehmet'e, değerli kardeşim Çamur Mehmet'e, Doğukan Gence, Mustafa Kamber'e, Adnan Yürü'ye, değerli kardeşim Metin Kırbaş'a, Sergen Karatos'una, değerli emektarımız Yıldırım Yıldız'a, Aslan kardeşim İzmirli Bay Tansel'e, Mehmet Kızıltaş'a, Hüsnü Can Cambaz'a, Arnavut'a, kardeşim Avni Cengiz'e, benim için Özden Serkan Akrancı'ya ve de tüm dostlarıma, Çin'e de yatmakta olan Aslan dayım Serkan Tavaslıoğlu'na, değerli kardeşim Haşim Erkul'a, Menduh Bişki'ye, Aslan yeğenlerim Ekrem Tavaslıoğlu'na, Muhammed Ere'ye, Muhammed Ali Sancar'a, Efe Şen'e, Mert Efe Toy'a, Emre Öztürk'e, Emre Gülseven'e, Uğur Uyguç'a, Zekeriya Dere'ye, ayrıca Park Bahçede Çin'de bulunan tüm dostlarımıza, Park Bahçede bulunan biricik amcam ve Fırat dayıma ve de bizi tanıyan tüm dostlara, Nazilli'de yatmakta olan değerli dostlarımız Muhammed Tüme, Tugay Tüme, Ferhat Tüme ve de değerli kardeşim, değerli dostum Yavuz'un da benim de Taner Tunca, Şirin Tunca. Bu arada Taner, mektubunu aldık. Allah nasip eder inşallah. Sana karşılığını göndereceğiz kardeşim. Fotoğrafını gördüm. Maşallah aslan gibisin, dağ gibisin. Allah devirmesin, Allah nazar etmesin inşallah.
0: Evet.
3: Bir de kapalıda bugün bir faksını aldım Diyarbakırlı bir arkadaştan. Cevabını göndereceğim. Beni dinliyorsa karşılığını vereceğim inşallah.
0: Tamam.
3: Bu kadar.
0: Bu kadar.
3: Geceye de bir bu kadar. Başka yok.
0: Bizim bu
3: bizi tanıyan herkes olsun ya.
0: Bizim bu Alpay var ya, Alpay.
3: Evet, Alpay.
0: Görünmez oldu. Arıyor mu seni hiç? Hiç
3: vallahi
0: ulaşıyor
3: mu sana? Vallahi bilmiyorum ki ya. Acaba onu alıp gömdüler mi, ne yaptılar?
0: Vallahi var ya, kayboldu gitti adam ya.
3: Vallahi bilmiyorum. Esrarengiz.
0: Arayacağım onu, söyleyeceğim.
3: Ben, Ben de haber alamıyorum vallahi.
0: Bir arayayım bakayım. Şarkı, ne olmuş, ne olmuş?
3: Tamam.
0: Şarkını
3: selam
0: göndereceğiz.
3: Selam söyle aradığında. Bizim telefonlarımızı açmıyor çünkü.
0: Allah Allah. Dur aynen. Sana kızıyormuş reis diyorum. İnşallah bir daha gelirsin oraya diyoruz diyeceğim.
3: Tamam.
0: Ne göndereceğiz şarkı?
3: Bak sen de yorulmuşsun.
0: Bak sen de yorulmuşsun.
3: Aynen.
0: Tamamdır.
3: O ağır olanı var ya. Gazinoda çalan değil de ağır olanı.
0: Tamam. Bak sen de yorulmuşsun.
3: Tamam mı? Tamam. Tamam. Geceye de bir söz bırakayım mı artık?
0: Tabii bırak. Bırakmadan olmaz.
3: Aynen. Attığın adımlara dikkat et diyenler yürüdüğümüz yolları görseydi karşımızda bıdı bıdı yapmak yerine eğilip elimizi öperdi.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
3: Seviyorum seni.
0: Allah
3: güzel olsun. Tüm şarkılar benden sana armağan olsun.
0: Allah razı olsun reis. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
3: Allah'a emanet. Görüşürüz. İçindeki damlamla
0: varırsa vardır. Evet, Türkiye Vesto saatlerimiz 20.32 ve bir mesajımız var. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi bu saatte bir mesajımız var. O yüzden hemen o mesajı okuyacağız. Şöyle bir ayarımızı yapalım. Yanar, yanar, yanar, yanar. İçim yanar, yanar, yanar. Evet, ne demişler? Selamun aleyküm, ben Devran Çam, Nazilli Cezaevi E5 koğuşunda yatmakta olan. Öncelikle Aslan kardeşim Mevlan Çam, Aslan abisi Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Hüseyin Sefil, Kaan Karakoyun, Onur Kösem, B2'de bulunan Oğuz Kanar, Onur Artık, E1'de bulunan Diyarbakırlı Ferit Taşer, Umut Gölge, Enes Cihat Öztürk, Hüseyin Mansız özellikle. Hani en sevdiğini kaybet. Mevlan seni çok seviyoruz oğlum demişler. Ve güzel bir parça istemişler. Onu göndereceğiz şimdi. Şöyle hemen şarkılarını ayarlayalım. Şarkı sonrası canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Şu an aramanıza gerek yok çünkü şarkı girecek. Şarkı sonrası yine canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Ama istek sahibinin isteğini şöyle bir gönderelim. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına da tüm güzel parçalar armağan oluyor. Ben şöyle hemen şarkısını ayarlayayım. Mesajını da üstünden hemen şöyle bir geçip gönderelim. Değil mi? İçim yanar, yanar. Evet, ne demişler mesajda? Şöyle bir daha bakalım. Selamünaleyküm, ben Devran Çam, Nazilli Cezaevi E5 koğuşunda yatmakta olan. Öncelikle Aslan kardeşim Mevlan Çam, Aslan abisi Onur Yazıcı, Ömer Baysan, Hakan Seçen, Hilmi Ceylan, Yasin Kızılyer, Gencay Nazlım, Hüseyin Sefil demişler. Kaan Karakoyun,

Onur Kösem, B2'de bulunan Oğuz Kanar, Onur Artık, E1'de bulunan Diyarbakırlı Ferit Taşer, Umut Gölge, Enes Cihat Öztürk, Hüseyin Mansız. Özellikle sizlere gelecek bu istenilen parça. Ayrıca ne demişler? Mevlan, seni çok seviyoruz oğlum demişler. Geldi parça. Haydi bakalım.

0: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Türkiye ve Söz saatleri 20.38 ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Alo.
0: Hoş geldiniz. Kiminle Alo. Görüşüyoruz?
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Ben Dalaman'dan arıyorum. Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan.
0: Evet.
1: Onur Apaydın.
0: Onur Apaydın. Nasıl, Dalaman'da evet. İyi dinliyorsunuz mu bizi?
1: Vallahi çok güzel dinliyoruz da seni bağlanmak için zorlanıyoruz.
0: Çünkü evet, biraz evet.
1: Telefon sıramız çok, 2500 kişi var.
0: Oo.
1: Ben ayrı bir yerde olduğum için zorla ulaştım size.
0: Maşallah maşallah. Ayar yapacağız, bir düzenlememiz olacak artık. Meşgul çalmıyor, sürekli hatta biri var, sürekli biri var.
1: Evet, aradığınız numara.
0: Bir de ben seni biraz önce Denizli zannettim, ondan meşgule attım. Sonra baktım ki lan Muğla'ymış. Bizim Muğla'da yayın olduğunu bir anda unuttum ben.
1: Valla biz şaşırdık, ilk önce dinledik radyoyu. Memnunuz yani, iyi ki de varsın.
0: Eyvallah, Allah razı olsun. Kimlere sesleneceğiz?
1: Buradan Sevki'den Veli Tıraş kardeşim, Üzeyir Akçan kardeşim var. Nazilli Açık Cezaevindeler.
0: He, Nazilli'ye sevk mi geldiler?
1: Onlar buradan oraya sevk gittiler.
0: Abo, millet bizim buradan oraya gidiyordu. İlk defa oradan buraya geleni duydum valla.
1: Evet.
0: O da
1: evet,
0: iyiymiş.
1: Biraz rahat oldum.
0: Evet.
1: Aydın Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda işçi koğuşunda çalışan

0: Bacanağım Necati Sudaç var.
1: Evet.
0: Ona selam olsun. İnşallah dinliyordur işi boğuşundan. Ali dayım var, Ali Doğan. Mehmet evet. abi var. Onlara selam olsun. İbrahim Açı dayım selam olsun. Beni tanıyanlara selam olsun işte kısaca. İsimler aklıma gelmiyor.
1: Tamam. İsim neydi bir daha söyleyelim ismi?
0: Onur Apaydın.
1: Onur Apaydın şu an Dalaman Açık Cezaevinden arıyor bizi.
0: Evet.
1: Onu Aydın Nazilli bizim sesimiz ulaştığı her yerde tanıyanlar.
0: Evet biz Stigen'de çalışıyoruz. Burada arkadaşlar hepsini seni dinliyor. Hepsinin sana selamları var.
1: Eyvallah. Yayın iyi mi orada peki böyle? Cızırtı falan yok değil mi?
0: Yok. Çok güzel. Harika çekiyor.
1: Eyvallah. Ne gönderelim? Hangi parçayı istiyorsunuz?
0: Valla sıradaki parça gelsin. Özel bir isteğimiz yok ama Blok 3 kusura bakmayı çok seviyorum. Ben çalarsanız memnun olurum.
1: Valla normalde rap çalmıyoruz biz ama. Bakarım bir.
0: O zaman sıradaki gelsin.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet. Kendine iyi bak.
0: Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Eyvallah. İçim yanar ya. Evet. Dedik ya Muğla'da da yayındayız. Biz aslında her yerde yayındayız ama diyorum ya her yere yetişemiyoruz. Yani özellikle Dalaman Açık Cezaevine de kucaklar dolusu sevgiler selamlar olsun. Dalaman'a da yani Köyceğiz, Dalama, işte Fethiye'ye kadar her yerde varız ya. Muğla'dan sallandığınızda aşağıya zaten her yerde varız yani. Bakalım oradaki frekansımız 107.8. 107.8 buradaki frekans değil orada. Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
2: Selam aleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
2: Kolay gelsin.
1: Allah razı olsun. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi. Ben Aydın Açık Cezaevinden Diyarkaya.
1: Diyarkaya.
2: Evet.
1: Sen de bayağıdır kayıplardaydın. Neredeydin?
2: Ben mi? Aydın'dayız abi, açıktayız.
1: Tamam yatıyoruz. Açıktasın öyle değil yani. İzine mi gittin yoksa telefona mı gelmiyordun?
2: Abi bunun şu an listenin sahibi koğuşta da ben onun şeyini okuyorum.
1: He, hadi o zaman oku.
2: Aydın Açık Cezaevinde olan Yavuz Yaman, Ulaş Tekeş, Ahmet Kul, Azat Kul, Gökhan Elvan, Kadri Sarıoğlu, Cihan Karasu, Yakup Önürme, Bayram Tekin, Volkan Kaya, bir de Özgür Altbürük. Bu kadar abi.
1: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz onlara?
2: Şarkı mı?
1: Evet.
2: Şarkı, valla şarkı. Sen kafana göre koy abi ya.
1: Tamam ben kafama göre koyayım o zaman. Bu kadar
2: güzel mı? Güzel bir şarkı koyarsın abi sen.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine
2: abi.
1: İyi bak. Yanar yanar içim yanar diyor valla. Türkiye Vesio saatleri 20.42. Valla zaten şey yapacağız ya, böyle giderse büyük ihtimalle 19.30'da yayınımız başlıyor ya, 19'da 20 arası Nazilli'ye ayıracağız. Ondan sonra 20 ile 20.30 arası Aydın'a ayıracağız. Ondan sonra ne yapacağız? Dalaman'a ayıracağız bir yarım saatte. Artık canlı bağlantılarda da böyle bir şeyler yapmamız lazım. Yetiştirmemiz ve sıkıştırmamız lazım değil mi? O yüzden belli bir saatler. Onu ben planlamasını yapacağım. Devam edelim canlı bağlantılarla. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
3: Kolay gelsin abi.
1: Allah razı olsun, senin telefon bozuk ha.
3: Bu mu abi, bozuk değil ya. Konuşuyoruz ama bundan.
1: Vallahi bozuk. Radyodan duyarsın vallahi. Şimdi kendi konuştuğun sesi.
3: Nasılsın abi? Ben Yasin Karahan, Nazilli'den.
1: İyiyim Yasin. Sen nasılsın?
3: Allah şükür abi. Buradan arkadaşlara selam gönderecektim de.
1: Hadi gönder bakalım.
3: Abi alamın oğullarına içimleyen Barış Demirkol, Mert Demirkol, Taner Demirkol, kız arkadaşım Buhsen Rökte, Neslihan Başdosun, kardeşim Yalçın Karahan. Bir de abi Cengiz İmren'den Yılan Değil de başka bir şarkısını koysan iyi olur.
1: Tamam Cengiz İmren... Başka evet. Bir şarkısı tamam, ben ayarlarım. Evet, ben, tamamdır,
3: ben
1: bu kadar mı?
3: Ben gittim arkadaşlarıma selam olsun. Emre Gümüş, Servet Kocaman.
1: Tamam, bu kadar mı?
3: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet. Kendi...
3: Bir de, abi bir de Erkut var, Erkut. Ferhat Başaran, Mustafa Aykut, Erkut Uyanık ve Aydın Mahkumlarına.
1: Eyvallah, tamamdır.
3: Tekrardan biraz Emre.
1: Tamam, tamamdır, Allah'a emanet.
3: Sağ olun,
1: Bazen telefon bozuk oluyor işte böyle. Buradan Türk Telekom mudur? Yani Türk Telekom'a sesleneyim ben. Abi cezaevlerindeki telefonlara bir bakın ya. Bozuk olanları şöyle bir değiştirin, ne olmuş yani? Sıfır takın oraya ya, sıfır ne olmuş? Yani her yerde zaten söküldü değil mi ankesörlüler? Oraya takılabilir. Evet devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Alo.
4: Alo abi, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam.
4: Kolay gelsin abi.
1: Allah ben razı aleyküm. Olsun.
4: Park Bahçe'de arıyorum. Namı değer Merdo, Mert Kırbaş.
1: Evet Mert.
4: Ne yapıyorsun abi, nasılsın?
1: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
4: Çok şükür abi, biz iyiyiz ya. Nasıl olması gerekiyor ha?
1: Allah iyilik versin o zaman ya.
4: Amin abi. Ben listeme başlayayım abi.
1: Hadi başla bakalım.
4: Abi ilk önce abilerin abisi İlyas Erdal, Velat Yakoğlu, Mertcan Karakurt, Hikmet Yıldırım, Levent Kocabaş, Emrah Bartan, Akif Kaya, Berat Kaya, Ümit Kaya, Aslan amcaoğullarım İlker Kırbaş ve Metin Kırbaş, Murat Akıncı, E5 koğuşunda olan Aslan kardeşim Zeynel Şimşek, Erol Tutuk, Selim Sümbül, Selim Şahin, Kadir Aydın, Aydın Toprak, Aydın Açık'ta olan Şükrü Yıldız, Harun, Harun Birmo, Çin'deki abime de çok çok selam olsun. Çin'e gitmiş.
1: Evet.
4: Şahan Ulukan, Mustafa Aykut, Kote Osman İbo, Sarı Sabırcıcı, Aslan kardeşim, Kaplan kardeşim, Batuhan Taşkınöz.
1: Evet.
4: Mert Efe Özoğuz, Hüseyin Öztekin, Arap Mami, Muhammed Gürbüzer, Cengiz Yataz, Yiğit Aydın, Mehdi Aydoğdu, Sadık Köse, Onur Çalışkan, Ömer Deniz, Ahmet Akkurt, Denizli kardeşim Koray Ünal, İsmail Erdaş, Kadir Sarıoğlu, Cio, Ziya Cengiz, Aslan abim Yunus Tekeş, Berkant Özbay, Hakan İmamoğlu, Ali Ülgenoğlu, Özgür Kuroğlu, Aslan kardeşim Gökhan Tezel, Namiler Toma.
1: Evet.
4: İlhan Yaşım, Efecan Taycır, Laz Hocam Abdullah Çelebi, buradan çok çok selam olsun ona. B2-12 koğuşuna da. Mahir Bostaş, babası Mehmet Bostaş, Namiler Topal Memo, Üzümlü Lale abi, Aslan abilerim Yavuz Yaman ve Reis Ulaş Tekeş, Diyar Kaya, Berberler Kralı Servet abim, Aziz Bingöl hocam, Dicli Cucu, Çineli Mehmet Akşit, Erkan Özcan, Park evet. Bahçe'de oldum, Murat Ürün, Oğulcan Yıldırım, Berkay Sınay, Gökhan Tirit, Özcan Aşık, Vasfi Konay, Abdullah Şaşlı, Mehmet Öncel, Aslan kardeşim benim, Ekrem Bütün, Konyalı Ahmet Kocabey kardeşim, Avni Cengiz, Ömer Arpaslan, İbrahim Tayfun, Namıder Uzman, Ferhat Deli abim, Ferhat Deli abinin Emrah Deli, Raşit Deli, Kadir Deli kardeşlerine çok çok selam var.
1: Evet.
4: Ahmet Kul, Aslan kardeşim buradan seni çok seviyoruz, gönüllerdesin, inşallah en kısa zamanda da buradasın. Ahmet'in Azat abi, Azat Kul'a çok çok selam var abi.
1: Evet, aleyküm selam.
4: Bu kadar.
1: Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
1: Ne göndereceğiz?
4: Abi bu hafta Güllü'den Ne Sen Güldün Ne De, Ne De Ben.
1: Bir dakika, Güllü Ne Sen Güldün
4: Ne De Ben.
1: Ne De Ben. Tamam, bu kadar mı?
4: Bu kadar abim benim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Görüşürüz abim benim.
1: Allah'a
4: buradan
1: emanet.
4: Buradan Mehmet Öncel'e de çok çok selam ediyorum. Biraz sonra koğuştayım kardeşim.
1: Tamamdır, Allah'a emanet. Çayı koysun o zaman.
4: Çayı koysun, Nescafe yapsın, geliyorum.
1: Eyvallah.
4: Hadi görüşürüz abi.
1: Hadi görüşürüz.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Ve bakalım hattımızın ucuna kim geliyor? Türkiye Vesio saatleri 20.48. 21 itibariyle canlı bağlantılarımız sona eriyor her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Ve bakalım hattımızın ucunda kim var? Alo.
1: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Abi Dalaman'dan ben Mehmet Kavici.
0: İsmini bir daha söylesene.
1: Mehmet Kavici.
0: Mehmet Kahveci.
1: Aynen abi.
0: Tamam Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Nasılsın?
0: İyiyim vallahi çok şükür. Dalaman'da havalar nasıl?
1: Vallahi Dalaman'da havalar abi sıcak. Nemli sıcak var burada. Ne evet. Sıcağı yok.
0: Evet, nemli bir sıcak var. Ben de bugün Marmaris'teydim. Marmaris'te öyle. Doğru. Allah sabır doğrudur versin abi. Size vallahi.
1: Amin amin abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Abi Nazilli'de kapalı yatan arkadaşlarımızı seslenmek istiyorum.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Doğukan Yılmaz, Gürkan Demir, Uğur Durmuş, Soner Çelebi, Süleyman Çelebi, Emin Başbağ, Sercan Başbağ, Faik ve Sahip Küçük, Doğan Zeybek, Hakan Diriker, Recep Masat, Şener Baştan, Ahmet Sevinçer, Ahmet Eken, Behçet Tece, Ahmet Demir, Mert Ali Taşcan, Tevfik Karagöz, Sinan Yakut, Hüseyin Yıldız, Cengiz Özkayalı, Mert Seferoğlu, Ali Ülgenoğlu,
0: evet.
1: Emrah Ülker, Tayfun Çobanoğlu, Onur Kösem, İsmail Erdemci, Metin Yıldız, Hüseyin Güler, Serhat Günbey abi. Hepsine selam söylüyorum.
0: Aleyküm selam. Ne gönderelim onlara?
1: Abi onlara Blok 3'ten Sebebi Yar.
0: Blok 3'ten. Normalde biz bak rap çalmıyoruz. Onun sözünü vermeyelim. Varsa başka şarkı abi, aklında onu söyle.
1: Abi rap çalmıyorsan Metin Işık'tan Lay Lay Lom çalar mısın abi?
0: Ha, olur bak. Metin Işık.
1: Lay Lay Lom.
0: Tamam. Tamam. Bu kadar mı?
1: Abi Doğukan Yılmaz'a bir şey söylemek istiyorum buradan abi.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Doğukan burada pul yok birader. Mektuplara cevap veremiyoruz. Kusura bakma. Körden yan yanayız. Allah'a emanet ol. Burayı bekliyoruz seni.
0: Eyvallah. Bu kadar mı?
1: Tamam abi. Bu kadar abi. Teşekkür ederim.
0: Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
1: Abi arkadaş istiyor. Bak bir dakika abi.
0: Yok. İkinciyi alamıyoruz. Alaması lazım. Bir daha arayacak. Kendine iyi bak. Tabii şimdi Dalaman bölgesi yani Muğla bölgesinde yeniyiz. O yüzden bir kişi bir telefonla bağlanabiliyor. İkinci kişi maalesef hani alnında yazılıysa canlı yayına bağlanmak, kaderinde varsa gelir bağlanır. Yani biz her salı ve perşembe buradayız. Her salı perşembe buradayız. Şöyle hızlıca alalım canlı bağlantıları. Alo.
2: Selamünaleyküm. Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun.
2: Abi ben Parkbahçe'den arıyorum. Nasılsın abi?
0: İyiyim. Adını da söylesen daha güzel olacak.
2: Batuhan Taşkınöz abi.
0: Ha, Batuhan diyeceksin ki ben Parkbahçe'den Batuhan Taşkınöz diyeceksin.
2: Evet abi, bir dahakini öyle derim
0: artık. Çünkü artık hani sadece Aydın'da değiliz hani biz başka yerlerdeyiz de diyorlar Batuhan kim? Doğru. Hangi Batuhan? Abi. Bizim Batuhan mı diyorlar?
2: Doğru söylüyorsun abi. Nasılsın abi?
0: İyi İyiyim valla çok şükür. Sen nasılsın?
2: Allah nasılsın abi, çok şükür.
0: Kimlere sesleneceksin?
2: Abi öncelikle Parkbahçe'de olan Doğan Şafak abim, Aslan abim benim. Onu geçen hafta unutmuştum abi. Yani bu hafta söyleyeyim dedim. Ondan sonra can yoldaşım Mert Kırbaş, koğuşağım Ahmet Özyel, Aslan dayım benim. Kabalı'da yatan İsa Aç, Adanalı Aslan kardeşim benim, çocukluk arkadaşım. Evet. Açık cezaevinde yatan Muhammed Gülbüzer, Arap, Aslan dayım. Şükrü Yıldız. Ondan sonra Durmuş abi tali olmuş zaten. Ondan sonra başka kim var? Yankı abim, Tırcı Yankı abim. Ondan sonra Talat abim, Aslan abilerin abisi. Biraz onunla çok uğraşıyordum, hakkını helal etsin. Ondan sonra başka kim var abi ya? Vallahi abi unuttuklarım hepsi, hakkını helal etsin yemin ederim. Bir daha ben şunu söyleyeyim. Mert abi az önce aradı. Yengeme söylemeyi unuttu. Daha doğrusu unutmadı, kafası biraz dalgındı. Yengem haftaya artık salı günü sana söyleyecek, haberin olsun. Yani unutmuş, çok çok selam söylüyor. Onu çok seviyor. Elbet bir gün görüşmek dileğiyle diyor abi.
0: Tamam. Ne göndereceğiz?
2: Abi şarkı mı?
0: Evet.
2: Abi saçlarını sarılara boyamışsın ya. Benden yani kapalı yatan aslan kardeşlerime gelsin ya.
0: Tamamdır.
2: Zeynel Şimşek'e gelsin. Bir de aslan kardeşim İsa Hacı'ya gelsin bu şarkı abi.
0: Tamam.
2: E5'te yatan Zeynel Şimşek, aslan kardeşime gelsin bu şarkı abi. Saçlarını sarıları boyamışsın.
0: Tamamdır. Bu kadar mı o zaman?
2: Bu, bir de abi ne dedin sen, anlamadım ben. Alp Ezan geldi abi. Çok çok selam var Mert abinin.
0: Aleyküm selam.
2: Bu kadar abicim.
0: Tamam. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Sen de Allah'a emanet ol abi. Eyvallah. Görüşürüz. Dikkat et kendine.
0: Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 20.53 Türkiye Vestiyo saatleri ve bakalım hemen şöyle canlı bağlantılarla devam ediyoruz. Bakalım hatta kim var? Alo.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Şeytan Salı Neşet Özcan.
0: Ya bugün geç kaldın.
3: Vallahi geç kaldım. Bir 15'e kadar düşünmeye çalışıyorum bile.
0: He, artık saat vereceğim ya. Her cezaevine ayrı bir saat vereceğim. O saatte arasın.
3: Vallahi... Bizim saat 7.30, 8 arası olsa olur.
0: Evet, 7.30, 8'i zaten Nazilli'ye yazacağım. Sonra 8 ile 8.30 arasına Aydın'a yazacağım.
3: Olur. 8.30, 9 arası.
0: 8.30, 9 arası da Dalaman artık. Muğla bölgesine yazacağız.
3: Vallahi iyi olur.
0: Vallahi ne yapalım, öyle sıralayacağız artık. Yoksa böyle karışıyor. O diyor ben bağlanamadım. O diyor ben bağlanamadım.
3: Vallahi 15 dakika uğraşıyorum. Daha önce bağlandım.
0: Tamam, öyle yapacağız artık. Bundan sonra ayarlayacağım ben. Bir dahaki hafta bir şekil planlayacağız. Olur. Kimlere sesleneceksin?
3: Kimlere sesleneceğim? Nazilli Kapalı'da bir altı koğuşuna yatmakta olan değerli kardeşim, kıymetli abim, Malgaçlı Mehmet Akkoca, Ilıcalı Bedo ve Bayan Koğuşuna bulunan üzerine Umur Geyik, Cengiz Ergün, Emre Ertürk, Serdar Bozkurt, B5 Koğuşuna bulunan Ergin Akar, Halil Altın Kaynak, B2 Koğuşuna bulunan Emre Tural, değerli abim Ersin Demir, Engin Akyüz, Metin Kartaş, C1 Koğuşuna bulunan değerli kardeşim İzmirli Burak Uraş, evet. Ramazan Solmaz, Orhun Dülger, Batuhan Altındiş, C7 Koçlu bulunan Veysel Uslu, Tekin Akdemir, Umut Akdemir, Cevap Gürüklü, C9 Koçlu bulunan değerli abim Cengiz Demir, İsmail Orsan, Serhat Demir, Kadir Yetim, Cömür'de bulunan Serbent Törün, D15 Koçlu bulunan Medet Aydın ve Emre Uzundal ve Aydın Kapalı Kabir'de yatan özeline, B4 Koçlu bulunan değerli kardeşim Erkan Akbalık ve Yagi, Osman Kurnaz, Mert Seferoğlu, Berke Yılmaz, Burak Kardemir, D1'de bulunan Sinan Arasan, Nazlı Açık'ta bulunan
0: evet.
3: Aslan abimiz Ömer Dumanoğlu, Cenz Çatuş, Hadican Altınalan, Emrah Demir, Yusuf Çelik, Yusuf Ergen, Serhat Cilatralı, Kent Şükrü Kılıç, Mustafa Yüksel, Sinan Öz, Sinan Kaya, İbrahim Korkmaz, Hayrettin Kocaman, Yunus Kahyalı, Namık Dertoti, Mustafa Alan, Yani Mıçe kardeşim, Karan, Turan Sakımtaş.
0: Evet.
3: Aydın Kapalı Yatmakta olan Sercan Sevingen, İsmet Akalay, Betül Aybi, Kel Şükrü Kılıç'tan Kapalı bulunan Egemen Kılıç'a selam olsun. Sedat Çiftçi'ye selam olsun. Ve İstek parçama geçmeden önce
0: evet.
3: Hacı Umur abimin C7, Nazlı C7'de bulunan Suzi dayısına, Mamit Çetin'e, Yakup Gölüklü'ye, E2'de bulunan dostları Mustafa Arıcı'ya, Rıdvan Sıcakyüz, Tattan ve Boş arkadaşlarına, Aksar T'de bulunan kardeşi Ferhat Bayram, Boş Açık'ta bulunan Fırat Bayram, Ödemiş T'de bulunan dayım İbrahim Gözgü ve Koç arkadaşlarına, Çin'e Açık'ta bulunan can dostu İdris Sörüklü'ye, Nazlı Kapalı'da yatan Aysel Resama'ya çok selam var. Hacı Umur abinin tanıyan tüm dostlarına çok çok selam var. İstek parçam.
0: Evet.
3: Halit Bilgiç'ten Seni Düşlemek.
0: Bir dakika. Halit Bilgiç.
3: Seni Düşlemek.
0: Seni Düşlemek. Tamam, bu kadar mı?
3: Evet. Ve bu istek parçam da İstanbul Silivri Marmara 5 Nolu'da yatan değerli kardeşim Orhan Özcan, Namık Erkindar gelsin.
0: Eyvallah.
3: Ve sana gelsin.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. O zaman kendine iyi bak.
3: Hadi görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz. Evet, dediğim gibi haftaya şöyle bir şey yapacağız. 19.30'la bakın 19.30'la 20 arası Nazilli. Sadece ve sadece Nazilli arasın. Sonra 20 ile 20.30 arası Aydın arasın. 20 ile 20.30 arası. Her cezaevine böyle yarımşar saat veriyoruz. Arasın. Sonra artık ona göre bir planlama yapacağız. Evet, devam edelim hemen canlı bağlantılarla. Alo.
4: Alo.
0: Evet, hoş geldiniz.
4: Selam aleyküm abi. Ben Çin'den Özgür Saraç.
0: Evet Özgür, böyle nefes nefese kalmışsın. Neden?
4: Çalışıyorduk abi de.
0: Allah kolaylıklar versin.
4: Allah razı olsun abi.
0: Amin.
4: Abi öncelikle Kapalı Cezaevinde C1 Koç'unda yatmakta olan yeğenim Hulusi Mehmet Koç, Burada benimle karabirliği yapmakta olan yeğenim Mert Ali Saraç, Neytullah Yardımcı, Savaş Kalbitaş, Onur Apaydın, Dalaman'ı az önce arayan Onur Apaydın kardeşime gelsin.
0: Evet.
4: Dalaman cezaevine bizi tanıyan tüm dostlara gelsin. Aydın Kapalı Cezaevi E9 koğuşunda yatmakta olan dostum Ziya Ateş, Sarı Mustafa abime gelsin.
0: Evet.
4: E9 koğuşunda bizi hatırlayan, selam hak eden tüm dostlara gelsin. Orman işletmesinde olan mutfakçı Ayhan abimize gelsin Diyarbakırlı.
0: Evet.
4: Özgür Kurtulan'a gelsin. Tavassoğlu dayıma gelsin. Oğlu Ekrem Tavassoğlu'na gelsin. Selamın sabahı hak eden tüm dostlara gelsin. Bu kadar abi.
0: Bu kadar mı? Ne göndereceğiz?
4: Bu kadar. Belgüzar göndereyim abi.
0: Belgüzar tamamdır. Bu kadar mı?
4: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
4: İsmini hatırlayamadım, sayamadım. Tüm dostlara gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam, eyvallah. O zaman kendine iyi bak.
4: Allah gelsin abi.
0: Allah'a emanet.
4: Sağ ol abi, sen de. Görüşürüz.
0: Evet, varsa Dalaman'dan şu an bizi duyan gelebilir. Dalaman'dan da gelsinler bir. Şöyle artık canlı bağlantılarınız bitiyor, bilginiz olsun. Şöyle bir bakalım, hemen bir kişiyi daha alacağım. Dalaman'dan gelirse oradan farklı kişiler. Evet, bakalım hemen şöyle altta kim var. Alo.
5: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
5: Ya abi, sana bir söyleyeyim mi? Yarım saat

0: 8 ile 8.5 arası Aydın'ın artık. Aydın'a verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Abi. Hadi bakalım anladım, kimlere seslendin?
1: Abi Çin'e kapalı yatan dayım Arıntaş Demir'e gelsin. Aydın evet. Açı'da yatan Yusuf Yosun'a gelsin teyzemin onunla. B6 koğuşuna yatan Hamza Yosun'a gelsin. C13'te yatan Mustafa Kartal'a gelsin. Bilgin Kartal'a gelsin. Orhan Ayabars'a gelsin. Durmuş Ali Yegül'e gelsin. Arda Karakaş'a gelsin. Melih'e gelsin. Melican'a gelsin. Hasan Ateş'e gelsin. Bir de abi benim adaşım var ya.
0: Kim o adaşın?
1: Adaşım var. İmit Atakan Örter'e gelsin abi.
0: Tamam, ona da gelsin Atakan'a. Aynen. Da.
1: Onu unutmuştum, kusura bakma. Bir de İmit'e gelsin abi. Bir tamam. De Adanalı İsa'ya gelsin. Mehmet Güneş, Nihat Güneş, İslam Güneş'e gelsin abi.
0: Tamam.
1: Cihan Altı'da yatan şey gelsin. İkbal Doğan'a gelsin. Emrecan Üşütü'ye gelsin. Şemruz Emerci'ye gelsin abi. Taceddin Çengel'e gelsin. Vadid Çengel'e gelsin abi.
0: Tamam.
1: Abi bir de bu Çin'e açıda yatan abi. Abim Fırat Kızılıkaya gelsin abi.
0: Evet.
1: Tuna Doldur içe gelsin abi. Deniz Baski'ye gelsin abi. Kardeşime gelsin abi. Batan Vural'a gelsin. Tarık Tayvara'ya gelsin abi. Haydar Şen'e gelsin abi.
0: Tamam.
1: Bir de Hikmet Temel'e gelsin. Bu kadar abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Aynen, ne göndereceğim? Bu Haşim Yaman Ahtaş'a gelsin abi bir de. Bir de şey, ne şarkısı? Şarkı istersene bir. Ha, ne misin abi, bir tane güzel bir tane şarkı. Abi.
2: He. İhtiyacım var.
1: Bu.
2: Kaşoğlu var.
1: Abi bir dakika acı. Ona ne ihtiyacım var. Selam. Abi Sevgi. Sefi Doğanay'dan abi. O, sözüm sevdiğimiz.
0: Sefi.
1: Söz mü sevdiğim?
0: Söz.
2: Söz mü sevdiğim?
0: Söz mü sevdiğim? Tamam.
1: Aynen.
0: Tamam, yazdım. Bu kadar mı?
1: Tamam. Bu kadar abi. Benim
0: o zaman
1: bak,
0: sen hocam. De Allah'a emanet. Görüşürüz.
1: Sen de.
0: Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti. Aydın ve çevresi için Muğla Dalaman'dan açık cezaevinden varsa dinleyen bizi canlı yayına gelebilir. Aydın bitti şu saat itibariyle, bilginiz olsun. Evet. Sadece ve sadece Dalaman'dan varsa şu an bizi duyan, dinleyen şu an bizi arayabilirler. Bakın, canlı bağlantılarım bitti diyorum ama hala aranıyoruz. Ben meşgule atıyorum, bilginiz olsun. Evet, Dalaman'dan sadece canlı bağlantıyı alıyorum. Şu an varsa dinleyen, o da bir iki canlı bağlantı yapacağım. Sonrasında evet, bakalım şöyle, Dalaman'dan bir iki kişi canlı yayını alacağım. Çünkü onlar yeni dinlemeye başladı. Programın işleyişini bile bilmiyorlar. Canlı bağlantılar sadece ve sadece 21'e kadar oluyor. Telefona bir kişi çıktıysa arkasından ikinci kişiye veremiyor. Bakalım hemen hattımızın ucunda kim var? Alo.
3: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: Allah'ıma bir şükür olsun, sen nasılsın?
3: İyiyim valla çocuk, ne yapayım? Bir saatte seninle uğraşıyoruz hatta düşmek için.
0: Allah iyilik versin, evet biraz seviliyoruz herhalde ya.
3: Ya doğrudur abi.
0: Kimlere
3: abi, ben Dalaman'dan yatan Burak Koldaş.
0: Oo, Burak Koldaş. Kimlere
3: evet,
0: sesleneceksin?
3: Abi, nasılsın,
0: İyiyim valla şükür, sen nasılsın?
3: İyiyim sağ ol abim. Ben Aydın'da yatmakta olan abilerime sesleneceğim de.
0: Hadi seslen bakalım.
3: Aydın Kapalı'da yatmakta bulunan Metin Koldaş, Çetin Koldaş, Abdurrahman Koldaş, amca çocuklarım Emrah Koldaş, Ömer Koldaş, Doğan Koldaş, Çin'e de yatmakta olan Cengiz Koldaş, hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum. Bir de sevdiğim abilerim Gökhan Uslu, Barış Çelebi, Cihan Kurt, Celal Taş, Fırat Yılmaz, Mehmet Oruç, Abdülsamet Soyer, Yakup Balan, Serkan Aydemir, bir de Çağrı Sevinç dostlarıma.
0: Evet.
3: Serhat Ertaş, Hamza Talay, hepsine çok çok selamlarımı iletiyorum abi.
0: Aleyküm selam.
3: Bir de istek şarkı isteyebilir miyim?
0: Tabii, iste, onu da söyle.
3: Gökhan Doğanay Bilsen.
0: Gökhan Doğanay Bilsen.
3: Aynen.
0: Tamamdır.
3: Aynen
0: bir de bir şey soracağım sana. Bu meydandaki bir hani şey var ya. Yemek yeri var.
3: Soğukkuyu'nun oradaki mi?
0: Yok, şu hemen şeyde ya, belediye meydanı var ya orada. O köşede. Ora kimindi?
3: Tamam, lokanta mı?
0: Heh.
3: Metin Koldaş'ın abi, bizim

0: Amca söylüyor.
1: He, Metin Koldaş'ın, tamam.
0: Evet, tamam. Evet abim.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Tamam abim. Evet abim, bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam. Var mı bir isim?
1: Canın
0: tamam.
1: Sağlığı. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sen de abim, Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Allah razı olsun. Sağ olasın.
0: Eyvallah.
1: Evet. Bir iki kişi daha alacağım. Sadece ve sadece Dalaman'dan alacağım. Onlar ilk defa dinlediği için özellikle Dalaman'dan şöyle bir iki kişi daha alacağım. Sonrasında artık mesajlarla devam edeceğiz. Yolumuza canlı bağlantılarımız 21'e kadar, bilginiz olsun. Evet, bakalım hemen attığımızda kim var. Alo.
0: Abi selam aleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi, ben Dalaman'dan Serhat Ertaş abi.
1: Evet Serhat, hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi, daha önce Nazilli tipinde yatıyordum abi. Ondan da açığa çıkmıştım abi.
1: Orada da dinliyor muydun tamam. Sen bizi?
0: Tabi ben sana bağlandım abi, 3-5 kere bağlandım hatta, arkadaşlarıma selam gönderdim abi.
1: Bak sen oraya gittin diye oraya da yayın açtık. Kıymetimizi bil.
0: Biliyorum abi, zaten burada arkadaşlarıma zaten senin AFM'i dinletiyorum zaten abi.
1: Sıkıntı eyvallah yok. Eyvallah, Allah razı abi, olsun.
0: Abi bizim buranda selam var. Abi ben Nazilli'de yatmakta olan kardeşlerim var, arkadaşlarım var, onlara bir selam göndermek istiyorum.
1: Evet, gönder bakalım, mikrofonu bıraktım ben sana.
0: Abi C7 koşuna yatmakta olan Serhat Turhan, kardeşi Emre Turhan, ondan sonra abi Emre, abime sayayım, C7'de yatmakta olan Süsü dayı, ondan sonra Mehmet Yüce abi, bunları çok sevdiğimi söyle ve bütün Denizli mahkumlarına hepsine selam söylüyorum abi.
1: Evet.
0: Süleyman Görüş abime de çok selam söylüyorum abi.
1: Aleyküm selam.
0: Burak yoldaşın da çok selam var abi. Koldaşın da selam var abi. Abi bu kadar.
1: Tamam, ne göndereceğiz?
0: Abi hepimiz burada zaten hayvancılık bölümünde temizdeyiz abi. Bir dakika. Abi biz hayvancılık bölümündeyiz biliyor musun abi? Evet. Aşağısı garnizyon tarafı abi 3000 kişi. Orası da dinliyordu seni.
1: Ooo maşallah. Artık reklamımızı yaparsın oralarda.
0: Ayıp ediyorsun abi, zaten ben yukarıdayım abi, devamlı ya zaten dinliyoruz abi. Şu an abi şu radyosunu almış bizi dinliyor zaten abi.
1: Eyvallah, Allah razı olsun.
0: Benden de abi, zaten bu Burak kardeşim var abi, sana belki sponsor olabilir, haberin olsun abi.
1: Sıkıntı yok, destek olursa seviniriz. Evet, benim bir şeyim yok yani burada, kazancım yok. O yüzden sıkıntı yok yani.
0: Abi bir istek parçada bulunabilir miyim?
1: Hadi söyle bakalım.
0: Sönam abi.
1: Nedir şarkı?
0: Abi Uygar Doğanay'dan Sevdan Ateş'ten Kanlı Gömlekmiş.
1: Uygar Doğanay.
0: Gökhan Doğanay'dan.
1: Gökhan mı Uygar mı?
0: Uygar aynen.
1: Tamam, Uygar Doğanay'dan. Sevdan
0: Ateş'ten kanlı gömlekmiş abi.
1: Tamam, kanlı gömlek. Tamamdır, bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Denizli'deki yatan bütün arkadaşlarıma da selam söylüyorum abi.
1: Aleyküm selam o zaman. Kendine iyi bak. Allah'a emanet.
0: Sağ ol abim benim. Allah razı olsun. İyi akşamlar.
1: Evet, son bir kişi daha alacağım. Son bir kişi daha alacağım Dalaman'dan. Bu arada haftaya salı ve perşembe günleri bizim yayınımız. Salı ve perşembe günleri sadece 21'e kadar canlı bağlantılarımız oluyor. Bu arada Dalaman'a 20-30 ve 21 arasını Dalaman'a, yani Muğla bölgesine yazacağız. Bölge bölge yazacağız artık. Evet, son kişiyi alıyorum canlı yayına. Çünkü canlı yayınlarım dediğim gibi 21'e kadar müsaadem var. 21'den sonra canlı bağlantı alamıyorum. Sadece mesajlarla yürüyoruz ve bakalım son kişi kim bu hatta. Alo.
2: Selamun aleyküm abi.
1: Aleyküm selam. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Ben Dalaman'dan Hamza Talay.
1: Hamza Atalay.
2: Talay. Hamza Talay.
1: Ha, Hamza Talay. Evet Hamza. Kimlere sesleneceksin?
2: Öyle sesleneceğim kişileri söyleyeyim. Süleyman Vural, Süleyman Kırış, Burak Koldaş, Çağrı Sevinç ve Selim Albayrak, aşağıdan kuzenim.
1: Evet.
2: Bunlara selam olsun abi. Bir şarkı daha armağan edebilir miyim?
1: Tamam, onu da söyle hemen.
2: Azer Bülbül Felek.
1: Azer Bülbül Felek. Tamamdır. Bu kadar mı?
2: Süleyman Kırış'a gelsin.
1: Tamamdır. Var mı başka eklemek istediğin?
2: Yok, eyvallah abi.
1: Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız bitti, bilginiz olsun. Maalesef ama maalesef bu saat itibariyle canlı bağlantılar bitti. Dalaman'dan yeni yayın olduğu için bir iki kişiyi aldık ama tekrar hatırlatıyorum bakın. Bu program sadece ve sadece salı ve perşembe günleri. 19.30'da başlıyor, 23'e kadar devam ediyor. 19.30'dan 21'e kadar 1,5 saatlik bir canlı yayın süremiz var. Bu süreyi aşamıyorum normalde. Dediğim gibi 21'e kadar sadece canlı yayınlar. Ama haftaya salı günü sizlerden ricam 19.30'dan 20'ye kadar Nazilli Cezaevinden aramak isteyen herkes arayabilir. 19.30'dan 20'ye kadar. 20'den sonra 20.30'a kadar Aydın kim aramak istiyorsa arayabilir. Sonra ben düşüremedim, ben edemedim olmasın. Sonrasında ise Dalaman size de 20.30'da 21'e kadar olan mesai, o saat içerisinde sizin bağlantılarınızı alacağız. Ama dediğim gibi 21'de bizim canlı bağlantılarımız bitmek zorunda. O yüzden kusura bakmayın. Bugünlük de canlı bağlantılarımız bu kadar.

Evet, şimdi ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz.

Evet, sizler 0532 686 78 37 WhatsApp'tan bizlere yazmaya devam ediyorsunuz ve sıradaki mesajımıza bakacağız şimdi. Bakalım hemen. Bu arada hani telefon başında canlı telefon numaramızı aramaya çalışan değerli dinleyicilerim vardır. Lütfen ama lütfen 21'den sonra biz canlı bağlantı alamıyoruz. Alamadığımız için boş yere o telefonun başında hani beklemeyin, zamanınız geçmesin. O yüzden dediğim gibi canlı bağlantılar sadece ve sadece 20'ye kadar. Ben güzel bir parça göndereceğim. Şöyle bir parça arası verelim. Parça sonrası ne yapacağız? Tabii ki sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. Ben ne yapayım? Dur ya, şunu çalayım gitsin ya. Vallahi dur. Hemen bir saniye. Şöyle bir parça arası vereceğim. Evet, şöyle bir oyar gelir diyelim mi? Bu arada Cemil İpek'e de kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bir tatlı sözü alırız diye düşünüyorum. İstanbul'dan gelmiş Cemil İpek. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Beni duyuyorsa ona da kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımızı gönderiyoruz.

Evet, bir şarkı arası vereceğim. Onun hemen sonrasında sıradaki mesajla devam edeceğiz. Sadece ve sadece mesaj alıyoruz. Bu saat itibariyle 0532 686 78 37. Haydi bakalım. Geldi Uygar Doğanay ve Serkan Reçber. Gelir gelir bir gelsin, onun hemen sonrası burada.

parça gönderdik. Gelir gelir deme. Çağlar Başkan. Sana da sevgiler selamlar olsun, anladın sen onu. Hadi bakalım devam edelim. Bu arada Egemen Güney. Yagi'ye de sevgiler selamlar olsun. Evet devam edelim. 21.17 Türkiye ve Suriye saatlerimiz. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan sadece ulaşıyorsunuz. Bu saat itibariyle bilginiz olsun. Ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Ankara'dan Gökhan Çöl Aşan. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde bulunan K1 koğuşunda kalan ilk göz ağrım her şeyim. Kızım Göksun Aydoğan'a. Eda Gürelli'ye, değerli ablası Yağmur Kurtoğlu'na. Yağmur Kurtoğlu'ndan da D13 koğuşunda kalan Yağmur Gözlüsü'nden Kara Gözlüsü'ne. Tefo Sefo'dan bir dünya parçasını çalarsanız seviniriz demişler. Not, evlat dediğin peygamber ağlatmış. Biz kimiz? Seni çok seven, seviyorum Göksun demişler.

Evet, istedikleri parçayı şöyle hemen ayarlayalım. Parçasını hemen gönderelim. Evet, Ankara'dan Gökhan Çölaşan, Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde bulunan, kabir koğuşunda kalan ilk göz ağrım, her şeyim kızın, Göksun Aydoğan'a, Eda Gürelli'ye, değerli ablası Yağmur Kurtoğlu'na, Yağmur Kurtoğlu'ndan da D13 koğuşunda kalan Yağmur Gözlüsü'nden Kara Gözlüsü'ne demişler, bu parçayı istemişler. Evlat dediğin peygamber ağlatmış, biz kimiz demiş. Seni çok seviyorum Göksun diye de not eklemişler. Evet, hemen istedikleri parçayı gönderelim, arkasından yine buradayız.

0: Arıza Show.
1: Arıza Show.
2: Evet, Arıza Show tüm güzelliğiyle devam ediyor. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun Aydın'dan. Evet, sıradaki mesajımızla devam edelim. Öncelikle selamun aleyküm. Ben D18 koğuşunda yatmakta olan Hakan Saçan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Batuhan Demir, Oğuzhan Demir, İzmir Kadife Kaleli Bedo, Serkan Aslan'a, dışarıdaki Alper, Kaan, Kavak kardeşime buradan selam olsun. Bu şarkı benden dostlarıma armağan olsun demiş. Güzel bir parça istemişler. O güzel parçayı ayarlayacağız ve göndereceğiz. Özellikle ama özellikle Hakan Saçan'a armağan olacak. D18 koğuşuna şu an duyuyorlardır bizi. Onlara kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. İstedikleri parçayı şimdi göndereceğiz. Şöyle bir daha mesajı okuyalım. D18 koğuşunda yatmakta olan Hakan Saçan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan dostum Batuhan Demir, Oğuzhan Demir, İzmir Kadife Kaleli Bedo, Serkan Aslan'a, dışarıdaki Alper, Kaan, Kavak kardeşime buradan selam olsun demişler. Ve güzel bir parça armağan etmişler onlara. Biz de hemen o güzel parçayı gönderelim. Özellikle ama özellikle Hakan Saçan'a geliyor. Haydi bakalım.

devam ediyor ve sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Aydın Kapalı'da D16 koğuşundan Mehmet Boztaş, aslan gibi aslan abileri Bülent Çeliğe, Hakan Suyel'e, Nazmi Bakırcı'ya, ayrıca aslan kardeşlerine sesleniyor. Adanalı İsa Ağaç, Ayhan Bakırcı, Umudo, Mahir Boztaş, Murat Can'a, aslan kardeşleri adam gibi adam Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi, İrfan Dalkıran'a gelsin tüm güzel parçalar. Gecenin sözü demişler, Mehmet Boztaş'tan gelsin. Bize dost lazım, çakal değil, adam gibi yaşamayı bilene bin selam olsun Mehmet Boztaş demişler. Bu arada bizlere mesaj yazan değerli dinleyicilerimiz, mesaj yazarken isim ve soy isimden sonra muhakkak ama muhakkak virgül veya nokta işareti koyun. Çünkü isim ve soy isimler birbirine karışmasın. Ben okurken zorlanıyorum. Sizlerden tek ricamız, isim ve soy isimleri yazdıktan sonra muhakkak ama muhakkak bir virgül veya nokta işareti koyarsanız daha basit ve kolay olacak. Özellikle ama özellikle D16'dan Mehmet Boztaş'tan Bülent Çeliğe, Hakan Suyel'e, Nazmi Bakırcı'ya, Adanalı İsa Ağaca, Ayhan Bakırcı, Umudo, Mahir Boztaş, Umut Can'a, Onur Dalkıran, Süleyman Dalkıran, Eray Dalkıran, Erkan Bilezikçi, İrfan Dalkıran'a geliyor tüm güzel parçalar.

Evet, hemen sıradaki mesajla devam edelim. Selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Bodrum'dan Oğuz Eren. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekici, Serkan Karatay, Fuat Bulum, Ahmet Kızıltaş, Hakim Bozkurt, Ali Kara, Mehmet Kozak, Servet Kızıltaş, Bilal Karakoç, Çağlar Sarı'ya bin selam olsun demişler. Bir de not eklemişler. Ömer'im, düşmek mesele değil kardeş. Düştüğün yerden daha güçlü kalkmak mesele. Seni orada da burada da yalnız bırakmayacağım. İki gözüm elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara demiş. Ahmet Kaya'dan da güzel bir parça istemişler. Aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler.

Evet, istedikleri parçayı göndereceğini söylemem mesajı bir daha iletelim sizlere, değil mi? İyi yayınlar, ben Bodrum'dan Oğuz Eren. Aydın Nazilli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda C18 koğuşunda bulunan aslan kardeşim Ömer Bekler'e ve onun yanında aynı koğuşta kader birliği yapan Mehmet Emin Ekici. Mehmet Emin Ekinci, Serkan Karatay, Fuat Bulum, Ahmet Kızıltaş, Hakim Bozkurt, Ali Kara, Mehmet Kozak, Servet Kızıltaş, Bilal Karakoç, Çağlar Sarı'ya bin selam olsun demişler. Özellikle Ömer Bekler'e ve bu saydığım isimlere özellikle bu güzel parçamız gelecek. Ayrıca Oğuz Eren kardeşimiz Ömer'e demiş ki, Ömer'im düşmek mesele değil kardeş. Düştüğün yerden daha güçlü kalkmak mesele. Seni orada da burada da yalnız bırakmayacağım. İki gözüm elbet bir gün ne getireceği belli olmayan güzel yarınlara demiş değerli dinleyicimiz. Ve özellikle şarkı aslan kardeşime ve tüm C18 koğuşuna gelsin demişler. Biz de hemen bekletmeyelim, gönderelim parçayı.

0: Ve devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türkiye Vesio Saatleri 21.36. Ve sıradaki mesajımızla hemen şöyle devam edelim. Selamun aleyküm. Ben E tipi kapalı cezaevinde B10 koğuşunda yatan Berat Arat, Güven Arat, Ümit Arat, Namı Değer Jilet, Doğan Uçar, Ömürcan İnal ve koğuş arkadaşlarım olan Yusuf Bagana, Doğukan Ölmez, Akif Kaya, Berat Kaya, Mehmet Güneş, Berzan Akkurt'a selam olsun demişler. Güzel bir parça istemişler. Özellikle bu saydığım isimlere onu göndereceğiz. Bu arada lütfen ama lütfen WhatsApp hattını dışarıdan aramayın. Sadece WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz. Arama yapan değerli dinleyicilerimizi engelliyoruz. Sonra bir daha ulaşamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sadece WhatsApp'tan yazıyorsun. Robot seni karşılıyor. Robot her şeye cevap veriyor sana. O yüzden sadece ve sadece WhatsApp'tan bizimle iletişime geçin. Çünkü bu yayında her şey kayıt altında. O yüzden. O yüzden lütfen. Tek yapmanız gereken 0532 686 78 37'den bize yazıyorsun. WhatsApp'tan geliyor. Evet, istenilen parçayı göndereceğiz. İstenilen parçayı. Nerede o parça? Nerede? Bir bulayım önce.
1: Yanar.
0: Değil mi? Aha.
1: İçim yanar.
0: Evet, ne demişler? Selamünaleyküm, ben E tipi kapalı cezaevi B10 koğuşunda yatan Berat Arat, Güven Arat, Ümit Arat, Namı Değer Jilet, Doğan Uçar, Ömürcan İnal ve koğuş arkadaşlarım olan Yusuf Bagana, Doğukan Ölmez, Akif Kaya, Berat Kaya, Mehmet Güneş, Berzan Akkurt'a selam olsun demişler. Ben Fırat Arat demiş. Özellikle Fırat Arat gönderiyor mesajı. Ona da sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir parça istemişler. Haydi bakalım, hemen gönderelim, arkasından devam ediyoruz.
2: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
3: Arıza Show.

Evet, devam edelim hemen sıradaki mesajımızla. Sizler ne yapıyorsunuz? 0532 686 7837. 0532 686 7837. WhatsApp'tan bizlere ulaşıyorsunuz. Bu arada lütfen ama lütfen arama yapmayın. Arama yaptığınız takdirde engellenirsiniz. Engellendikten sonra da buraya bir daha ulaşamazsınız. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. Çünkü burası sistem telefon olduğu için direkt kilitleniyor. Kilitlendiği için de bütün sistem alt üst oluyor. O yüzden sizlerden ricamız. Evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edelim. Ne demişler? Şöyle bir bakalım mı hemen ne demişler? Öncelikle selamun aleyküm. Ben Ferhat Uyanık. İsmini hatırlayamadığım tüm dostlara selamlar. Başta amcam Veysi Uyanık, Medet Aydın, Murat Bayram Hacı Muro abime, değerli dostlarım Serhat Bora, Aliberk Küçük, Yusuf Çelik, Hayrettin Kocaman, Mustafa Gürler, Recep Tatar abim ve Muçe kardeşime, Beydağlı Hasan Kır abime, Aydın E-tipi kapalıda yatan yeğenim Semih Bagana, kardeşim Norşinli Arap Muhammed Tokay, Yusuf Bagana, ismini hatırlayamadığım herkese çok selamlar. Kapalıda yatan Yeşil Yurt Atça Şeytan Hisarlı gençlerimize Adanalı Ayhan'dan bir parça istemişler. Özellikle bu parçayı armağan ediyorum demiş. Serhat Bora kardeşimin Medet Aydın'a çok selamları var. Saygılarla demişler. Hemen şöyle şarkılarını ayarlayalım hemen. Evet, Türkiye Vesio saatlerimiz 21.47. 23'e kadar devam ediyoruz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada WhatsApp'tan cevap veremiyorum. Orada otomatik bir mesaj geliyor size. Fırsat buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Evet. Güzel bir parça istediler. Onu özellikle göndereceğiz. Şöyle mesajı tekrardan bir gönderelim. İsimleri bir tekrardan hatırlatalım. Ben Ferhat Uyanık. İsmini hatırlayamadığım tüm dostlara selamlar. Başta amcam Veysi Uyanık, Medet Aydın, Murat Bayram, Hacı Muru abime, değerli dostlarım Serhat Bora, Aliberk Küçük, Yusuf Çelik, Hayrettin Kocaman, Mustafa Güler, Recep Tatar abim ve Muçe kardeşime, Beydağlı Hasan Kır abime, Aydın E-tipi kapalıda yatan yeğenim Semih Bagana, kardeşim Norşinli Arap Muhammed Tokay, Yusuf Bagana, ismini hatırlayamadığım herkese çok selamlar. Kapalıda yatan Yeşil Yurt Atça Şeytan Hisarlı gençlerimize. Adanalı Ayhan'dan Bu Gece Karakolda Biter şarkısını armağan ediyorum. Serhat Bora kardeşimin Medet Aydın'a çok selamları var, saygılar demişler. Ve hemen istenilen parçayı gönderelim.

Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen gelen mesajlarla devam edeceğiz. Türkiye Vesio saatleri 21.52. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Ben bir şarkı göndereceğim ya, valla. Şöyle bir alıp gitsin bizi, bir Neşet Baba bir gelsin. Bir Neşet Baba gelecek, onun hemen sonrasında devam edeceğiz. Özellikle ama özellikle bu güzel parçamız benden tüm kader mahkumlarına, tüm kader mahkumu yakınlarına, özellikle analarımıza özellikle armağan olsun benden. Hep birlikte dinleyelim, arkasından buradayız.

Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Sio saatlerimizi 22.02 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Hemen sıradaki mesajımızla devam edelim. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde olan Kerim Gültekin'e Azer Bülbül'den Caney şarkısını armağan ediyorum demiş değerli dinleyicimiz. Özellikle ama özellikle Kerim Gültekin'e. Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde olan Kerim Gültekin'e kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bu güzel çalışmamız sana geliyor. Evet, güzel bir Azer Bülbül çalışması istemişler Caney. Bu güzel parçamızı özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde olan Kerim Gültekin'e ve Kerim Gültekin'i tanıyan herkese armağan ediyoruz. Haydi bakalım.

0: Arıza Show. Arıza Show.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Türkiye ve Stüdyo saatlerimizi 22.08 yaptık. Radyolarımızı yeni açan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Evet, sıradaki mesajımızla hemen devam edeceğiz. Sizler 0532 686 7837 WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Ve bakalım hemen sıradaki mesajımız kimden geliyor? Bu şarkı Barış Karadana'dan. Nazilli Kapalı Cezaevinde C13 koğuşunda yatan canım amcam Ahmet Erden ve kendisi benim için çok değerli olan Adem Keskin ve canım akrabam Erdoğan Erden'e gelsin. Bütün koğuş arkadaşlarıma selamlar. Hepiniz baş tacısınız. Sizleri çok seviyorum. Bir af, bir şey çıkmazsa yakında aranızdayım. Sıkıntı yok. Bu cezalar bize koymaz anca kilo aldırır demiş değerli Barış kardeşimiz. Güzel bir parça istemiş. Bir bakalım parçasına önce. Şöyle bir ayarlayalım.

Bu şarkı Barış Karadana'dan. Nazilli Kapalı Cezaevi C13 koğuşunda yatan canım amcam Ahmet Erden ve kendisi benim için çok değerli olan Adem Keskin ve canım akrabam Erdoğan Erden'e gelsin. Bütün koğuş arkadaşlarıma selamlar. Hepiniz baş tacısınız. Sizleri çok seviyorum. Bir af, bir şey çıkmazsa yakında aranızdayım. Sıkıntı yok. Bu cezalar bize koymaz. Anca kilo aldırır demişler ve güzel bir şarkı istemişler. Hemen gönderelim. Haydi bakalım.

Evet, Türkiye ve Sos saatlerimiz 22.16. Radyolarımızı yeni açan tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun ve devam ediyoruz sıradaki mesajla. Aydın E-tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C12 koğuşundaki Gökhan Güzel'e geliyor bu mesaj. Aşkım, ne kadar zor günlerden geçsek de unutma, seni bekleyen, sana inanan biri var. Bu ayrılık da bitecek. O demir kapılarda aramızda kalacak. Seni çok seven Ecem demişler.

Özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan C12'de Gökhan Güzel'e gelecek. Özellikle Gökhan Güzel'e Ecem'den gelecek ve hemen mesajı tekrardan gönderelim. Aşkım, ne kadar zor günlerden geçsek de unutma, seni bekleyen, sana inanan biri var. Bu ayrılık da bitecek, o demir kapılar da ardımızda kalacak. Seni çok seven Ecem demiş. Ecem'den özellikle ama özellikle Aydın E-Tipi Kapalı Cezaevi C12 koğuşundaki Gökhan Güzel için dinleyeceğiz bu güzel parçayı. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Geldi. Özellikle ama özellikle Gökhan Güzel'e Ecem'den armağan oluyor.

Evet, devam ediyor birlikteliğimiz. 0532 686 78 37'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve bakalım. Çin'e bir nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda B10 koğuşunda yatmakta olan İstanbul mahkumu abim Cemil İpek. Kardeşim, seni çok seviyorum. Ayrıca biliyorum bu mesajı dinlediğinde oluşan yüzündeki tebessümü. Ben ve ailen her zaman yanındayız. Bunu bil, Cemil İpek. Ve dostları Serdar Duruş, Serdar Baygın, Ahmet Görünmek, Kemal Coşkun, Hakan Canbaz, Fırat Yıldırım ve Barış Özdemir. Ve ayrıca diğer tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler. Bu arada o zaman biz ne yapalım? Cemil İpek, senden bir artık hani İstanbul'dan geldiğine göre bir İstanbul, değil mi? Hoş geldin tatlısı alırız diye düşünüyorum, değil mi? Belki daha önce dinlemişindir beni. Hadi bakalım. 22.25 Türkiye Vesto saatlerimiz. Özellikle ama özellikle Çin'e bir nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumu B10 koğuşunda yatmakta olan Cemil İpek. Özellikle tüm güzel şarkılar sana armağan oluyor. Özellikle Cemil İpek'e B10 koğuşunda, Çin'e bir nolu L tipinde B10 koğuşunda yatan Cemil İpek'e. Cemil İpek'ten de dostları Serdar Duruş, Serdar Baygın, Ahmet Görünmek, Kemal Coşkun, Hakan Canbaz, Fırat Yıldırım ve Barış Özdemir. Ayrıca tüm kader mahkumlarına selam olsun demişler.

Biraz da halay çekelim değil mi? Hep böyle içimiz gitti vallahi. Hadi halaya. Vallahi biraz halay çektireceğim size. Hazırsak bir halay başı alalım.

Özellikle ama özellikle kime geldi biliyor musunuz? Cemil İpek'e. Cemil İpek ablasından, artık kardeşinden, tüm sülalesinden özellikle Cemil İpek'e geldi. Bir tatlı sözü alırız artık diye düşünüyorum. O kadar değil mi? Olmaz yani. Hadi bakalım bir de Kula'ya gidelim, Kula'ya. Ha, evet. Abi beni bu sene düğüne çağıran olmadı ya. Küstüm, bir düğüne gidemedik. Bir keşkek yiyemedik ya. Tamam biz Ankaralıyız eyvallah ama yani insan bir keşkek özlemi çekiyor. Aydın'da keşkek meşhur. Ama biz keşkek yiyemedik ya. Vallahi var ya. Biri keşkek yapan biri çağırsın beni ya.

Özellikle ama özellikle şu an site meydanında artık dedikodu mu yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyorum ama buradan site meydanına sesleniyorum. Özellikle Naciye ablama, Aliye, Nursel, Özlem ve Başak varmış. Evet, sevgiler selamlar olsun. Onlar da bizi dinliyormuş. Artık dedikodu mu var dedikodu?

Evet, güzel bir parça gönderdik. Vallahi oynamaya doyamadım ben. Pek oynamayı sevmem ama kimseler yokken oynarım, oynar. Günay ablaya da sevgiler selamlar olsun. O da varmış. Ona da sevgiler selamlar olsun. Çay var mı çay? Abi bu sistem ne kadar çok kasıyor ya. Ben basıyorum basıyorum olmuyor. Haydi bakalım, özellikle ama özellikle Günay ablaya, Naciye ablaya, Ali'ye, Nursel, Özlem ve Başak Hanım'a. Özellikle geliyormuş bu. Sitenin ağır başları diyelim. Çay vardır orada, çekirdek de vardır. Oh oh oh, güzel güzel.

Evet, gönderdik valla. Ankara oynamalarından şöyle artık bugün vedayı da bununla yapalım dedik. Son parçayı ayarladım ben. Tabii bunları çaldıktan sonra ne yapılması lazım? Büyük üstadı böyle bir sahneye alalım. Kendisini de saygıyla analım. Neşet Baba gelecek, biter Kırşehir'in Gülleri'yle vedamızı yapacağız. Bunu bir göndereyim, ondan sonra vedayı yapıyoruz. Haydi bakalım.

Neşet Baba geldi kulaklarınıza. Türkiye ve Söz Saatleri 22.54. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine haftaya ölmez sağ kalırsak. Salı günü buralarda olacağız. Allah izin verdiği sürece de burada olacağız. Salı ve Perşembe günleri her zaman olduğu gibi 19.30'da buradayız. Haberiniz olsun. Yine salı günü görüşmek buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar herkese.

Anne! Merak etmeyin, bizi kimse yıkamaz.

unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

0: IFM Reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te.

Zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair

0: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: IFM Reklam.

erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım, hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen Tanrısın Allah'ım, sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım Tanrım, ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

Allah'ın kullarından niye ayrı gibiyim? Allah'ın kullarından sanki ayrı.

IFM Reklam. Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Lider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr IFM Reklam.

Eller yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar yittiler. Ezdi tükenmedik, bildim.

0: IFM reklam.
1: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda.

0: gibi esip geçim.
1: IFM reklam.
2: Dinlerken o iş hiç öyle değil. Ben şimdi öyle mi dedim? Ve gerçekten konumuz bu mu diyeceğiniz ters köşe sohbetlerle bakış açımızı sorgulayacak, kimi zaman şaşıracak, belki de çok güleceğiz. Dider Aydın'la Günaydın her pazartesi ve perşembe sabah 8-9.30 saatleri arasında IFM 100.5'te. İnsana dair ne varsa konuşmak, alışılmışın dışına çıkmak ve pazartesiye farklı bir pencereden bakmak için dinlemede kalın. Canlı dinlemek için www.ifm.com.tr.
1: IFM reklam.

Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Bugün benim düğünüm var. Hey anam hey. Hilal vurmuş kanım üstüme. Ağlama baba. Şeref ağlamaz. Gayrı ruhum bayraktır benim. Dalgalanır vatan üstüne. Yeşil ırmağı Fırat'a, Gediz'i Dicle'ye kavuşturur. Erciyes'i Ağrı'yla, Kaçkar'ı Toros'la, Maden Dağı'nı Ulus Dağı'yla buluşturur. Bu bayrak türküdür baba. Rize'de çay, Isparta'da gül kokul, Aydın'da zeybek, Erzurum'da dadaş türküler. Antep'te şahidim, Köroğlu'yum zulme karşı durmaya, Dadaloğlu'yum afşar ellerini yeniden kurmaya. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Neden ay yıldız nazlıdır? Çünkü hep çocuktur bir yanımız, hep alkınalıyız. Şimdi şehidim, anamın eline bırakılan boynu bükük künyeyi, yaralı bir yurdum. Yaşasam yine Mehmet'in oğlu Ali olurdu. Ağlama baba, şeref ağlamaz. Şeref ağlamaz. Özlediğinizde beni.

Umut ışıklarım bir bir sömürüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik bildiğim

hasret bana göre değil. Yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın. Bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem. Vazgeçemem. Vazgeçemem.